Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Spielen in ihrer Stadt. Wie schon 2015 sind die Initiatoren einer Bewerbung mit ihrem Referendum gescheitert. Damit scheidet Hamburg aus dem Rennen um die deutsche Kandidatur für Spiele 2036, 2040 oder 2044 aus. Im nationalen Wettstreit vertreten sind noch München, die Rhein-Ruhr-Region und Berlin. Die Entscheidung soll im September fallen. Zum Fußball. Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr vorletztes Testspiel vor der WM klar gewonnen. Gegen Finnland stand es in Mainz am Ende 4:0. Bundestrainer Julian Nagelsmann war im ZDF zufrieden mit der Leistung.
1: Wir haben wieder sehr gut angefangen. Die ersten 15 Minuten waren sehr gut. Dann so ein bisschen die Geduld verloren, weil die Jungs unbedingt was zeigen wollen. Das ist ja auch gut. Das mache ich auch gar nicht zum Vorwurf. Das Ergebnis ist gut. Wir haben kein Gegentor gekriegt. Und so können wir weitermachen.
0: Morgen fliegt die Mannschaft nach Chicago, wo am Samstag der letzte Test gegen die USA ansteht.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz.
3: İyi haftalar tüm dinleyenlerimize. Yayın bölgelerimizde bugün genelde parçalı bulutlu, yer yer yağmurlu bir hava etkili oluyor. Özellikle Frankfurt ve civarlarında yağmur yağışı olabilir. Kuzeyde de zaman zaman yağmur görülebilir. Termometreler Frankfurt ve çevresinde en fazla 25-26 dereceye kadar yükselecek. Şu an az bulutlu, güneşli bir hava. 16-17 dereceyi görmekteyiz. Stuttgart ve çevresinde de sıcaklık şu an 16 derecede. Güneşli bir havada 25 dereceyi göreceğiz. Parçalı bulutlu bir havada Mannheim'de 17 dereceyi görmekteyiz. 27 dereceye kadar bu parçalı bulutlu bir havada sıcaklık daha yükselebilir. Berlin bulutlu, yer yer yağmur olabiliyor. Sabah saatlerinde 15 dereceyi görüyoruz. Parçalı bulutlu bir havada sıcaklık 25 dereceye kadar ulaşabilecek. Köln genelde az bulutlu, güneşli, 16 dereceyi görüyoruz. Parçalı bulutlu bir havada sıcaklık 25 dereceye kadar yükselebilir bugün değerli dinleyenler. Kolay ve güzel bir hafta, iyi bir gün diliyoruz. Metropol FM'desiniz. Herkese selamlar.
4: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı başlıyor. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Günaydın, keyifli sabahlar, güzel sabahlar, iyi haftalar diliyoruz. Günlerden 1 Haziran, Haziran ayını getirdik, 6. ayı getirdik. Yazın tam ortasındayız. Güzel bir yaz, güzel bir gün, güzel bir hafta, iyi bir ay olsun. Bütün dinleyenlerimize kolaylıklar diliyoruz, güzellikler diliyoruz hem bugün hem de haftanın geriye kalan bölümünde. Çalışmaya başlamış olanlar, sizlere kolaylıklar, hayırlı işler diliyoruz. Saat 6 itibariyle Çay Şekeri programında sizlerle olacağız. Onun öncesinde de güne ısınma hareketlerimizle devam edecek yayın akışımız saat 6'ya kadar. Güzel bir sabah olsun. Merhabalar, ben Serdar.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Devam ediyoruz. Dünya Futbol Şampiyonası'na artık sadece 2 hafta kaldı ve Türkiye'de grubunda Avustralya, Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri ile mücadele edecek ve bugün Türkiye Dünya Futbol Şampiyonası öncesi ilk hazırlık maçına çıkıyor. Kuzey Makedonya ile İstanbul'da Kadıköy'de bir maç yapılacak saat 19.30'da bu akşam bu müsabaka ve ATV ekranlarından da canlı izleyebileceksiniz. Milli takıma hem bu akşamki maçta hem de turnuva boyunca bol başarılar, bol şanslar diliyoruz. Herkese keyifli sabahlar. Ben Serdar, hoş geldiniz.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Günaydın, keyifli sabahlarınız olsun, merhabalar. Almanya'da güneş paneli sistemi kullanıyorsanız 2029 yılı itibariyle ödemeniz gereken Grundpreis biraz artabilir. Yıllık bu 100 euroya kadar yükselebilir diye bir öneri geldi. Bu da hayata geçirilecek öyle görünüyor değerli dinleyenler. Çünkü kendi elektriğini üretenler elektrik şebekesinden daha az elektrik alıyor ve kullanılan kilowatt saatine göre ağ genişleme masrafları var. Bu masrafları nispeten daha az ödüyormuş bu solar sistemleri, güneş paneli sistemi kurmuş olanlar. Normal elektrik kullananlar, yani güneş paneli kullanmayanlar da nispeten buna göre biraz daha fazla kullandıkları elektrik gerekçesi gereği daha fazla bu elektrik ağı gelişim masrafları var. Bunlardan daha fazla yük alınıyormuş. Dolayısıyla bir daha adil bir düzenleme için 29 yılı itibariyle solar sistemi kullananlar, güneş paneli sistemi kullananlar daha fazla Grundpreis ödemek zorunda kalabilecekler imiş, onu söyleyelim. Günün önemli, enteresan haberlerinden. Güzel bir sabah diliyoruz. Ben Serdar.

Mutlu sabahlarınız olsun. İyi haftalar diliyoruz günlerden. 1 Haziran yeni bir ay başladı. Güzel bir ay olsun, keyifli bir ay olsun, sağlıklı bir ay olsun hepimiz için. Almanya'da yedek askerlerin görev alanı genişletilmek isteniyor. Savunma Bakanlığı Almanya'da yeni bir yasa taslağı hazırladı. Bu taslağa göre yedek askerler gelecekte barış döneminde de bazı görevler için hizmete çağrılabilecek. Bugüne kadar bu kişiler savaş ya da gerilim durumu dışında genellikle sadece tatbikatlara katılıyorlardı. İşverenlere de çalışanların yedek askerlik için izinli saymaları durumunda mali destek verilmesi planlanıyor. Değerli Metropol FM dinleyenleri, bu yedek askerler başka görevlerde de kullanılmak isteniyor. Güzel bir sabah olsun. Merhabalar bütün dinleyenlerimize, güzel bir hafta başlangıcı diliyoruz. Radyolarınız açık olsun. En güzel şarkılar sizler için geliyor.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: yandım zırtı. Hele hele yandım zırtı.
1: Mutlu sabahlar diliyoruz. Metropol FM burası. Almanya'da siber saldırılara karşı savunma güçlendirilmek isteniyor. Bununla ilgili Alman hükümeti yeni bir yasa tasarısını kabul etti. Tasarıyla birlikte Federal Bilgi Güvenliği Dairesi, polis ve Federal Kriminal Dairesi daha geniş yetkiler alacak. Ve buna göre Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt açıklamalarında Almanya'nın dünya genelinde siber saldırıların ana hedeflerinden biri olduğunu ve bu nedenle daha fazla koruma sağlanması, sistemlerin daha fazla korumaya ihtiyaç duyduğunu ve güvenlik birimlerinin yetki alanının da biraz da artırılması gerektiğini savundu İçişleri Bakanı Dobrindt. Mutlu sabahlar diliyoruz. Günaydın.

Guten Morgen, selamlar. Bütün dinleyenlerimize sevgiler gönderiyoruz. Burası Metropol FM, haftanın ilk günü. Haziran ayının da ilk günü, günlerden 01.06.2026, 1 Haziran tarihini yazıyoruz. Ve sabahların en şekeri, tek şekeri çay şekeri programımızın startını verdik. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bize ulaşın, WhatsApp ve stüdyo telefon numaramızı hatırlatıyoruz. 0-30-217-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Hayırlı sabahlar, günaydın.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

Günaydın, günaydın. Keyifli sabahlar. Bütün dinleyenlerimize merhabalar. Dünya Futbol Şampiyonası'na artık sadece 2 hafta kaldı. Ve Türkiye'de Dünya Futbol Şampiyonası'nda Amerika, Paraguay ve Avustralya ile aynı grupta yer alıyor. Türkiye ilk maçını 14 Haziran sabah saat 6'da, Almanya saatiyle sabah saat 6'da Kanada'nın Vancouver şehrinde Avustralya karşısında oynayacak. Türk milli takımımıza bol şanslar diliyoruz ve Türkiye ilk hazırlık maçında da Dünya Futbol Şampiyonası öncesi bu akşam sahada olacak. Kadıköy'de Fenerbahçe'nin sahasında saat 19.30'da ATV ekranlarından da izleyebileceğiniz müsabakada Türkiye hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Bakalım futbolcular hazır mı? Ya da neleri deneyecek? Antrenör Vincenzo Montella büyük bir merakla biz de bekliyoruz. Bu akşam 19.30 ATV ekranlarında. Günaydın.

0: Douglas.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

bayağı.

Tantaşçı ve Ramon çaldılar. Günaydın efendim, merhabalar. Güzel bir sabah, güzel bir hafta olsun. Tüm dinleyenlerimize güzel bir gün diliyoruz. Olimpiyat oyunları Almanya'da düzenlensin mi? Berlin'de düzenlensin mi? Münih'te düzenlensin mi? Hamburg ya da Rhein-Ruhr bölgesine, Nordrhein-Westfalen eyaletine düzenlensin mi? Bu haftalardır tartışılıyor ve Hamburg'da bir halk oylaması gerçekleştirildi. Hamburg'da olimpiyat oyunları yapılsın mı diye. Hamburgların büyük bir bölümü hayır dediler ve Hamburg bu yarıştan adeta elenmiş oldu. Berlin, Münih ve Nordrhein-Westfalen, Rhein-Ruhr bölgesi 2036-2040 veya 2044 yılları için bir olimpiyat adaylığı istiyor ve bunun için de çalışmalar devam ediyor. Buralarda da bununla ilgili bir oylama gerçekleştirilecek kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Almanya'da öne çıkan konuların başında geliyor bu. Almanya demişken dün akşam da Almanya'nın hazırlık maçı vardı. Almanya Finlandiya'yı Mainz'ta oynanan maçta 4-0 yendi. Dünya Futbol Şampiyonası öncesi Almanya'nın iki hazırlık maçı var. Biri bu Finlandiya müsabakasıydı dün akşam oynanan. Diğeri de Venezuela takımıyla karşılaşacak. Almanya milli takımı Amerika'da oynanacak. O hazırlık maçı, onu belirtelim. Türkiye'nin de bu akşam Kuzey Makedonya ile saat 19.30'da İstanbul'da Kadıköy'de oynayacağı bir hazırlık müsabakası var. Onu da yine söyleyelim. ATV ekranlarından da canlı bu maçı takip edebilecek spor severler, futbol severler. Güzel bir sabah olsun. Saatlerimiz 6.35. Günaydın.

Ankara Ekos, beni al. 6.40 yaptık saatleri. Güzel bir sabah diliyoruz tüm dinleyenlerimize. Emekli sigortasına kesilen paralar artacak imiş. Bununla ilgili yapılan hesaplamalarda 2029 yılında %20'ye yükseleceği tahmin ediliyordu, hesaplanıyordu. Maaşınızın %20'sini emekli sigortasına ayırmanız, ödemeniz gerekiyor. Bu %19.8 olarak hesaplanmıştı. Son hesaplamalarda bunun %19.8 değil %20 olacağı tahmin ediliyor. Yani kazandığınız paradan çok büyük bir bölümü sigortalara gidecek. Elinize de normalde brüt maaş kağıdına baktığınızda brüt maaşın neredeyse sadece yarısı kalacak değerli dinleyenler. Bununla ilgili Bilt'in yapmış olduğu bir haber bu. Ve ilerleyen yıllarda da 2034 yılında %21'e kadar bunun yükselmesi tahmin ediliyor.

Mabel Matiz, Acanım, günaydın. Şampiyonlar Ligi finali vardı cumartesi akşamı ve Paris üst üste ikinci kez bu kupayı kazanma başarısını gösterdi. Finalde normal süresi ve uzatmaları 1-1 berabere biten maçta penaltı atışlarında Paris Arsenal'i yendi ve kupayı kazandı. Bunun ardından Fransa'da birçok kente kutlamalar yapıldı ama kutlamalarda taşkınlık da oldu ve çıkan olaylarda 15 kente dükkanlar yağmalandı. Bazı kişiler bunu fırsat bilip dükkan yağmaladı. Polisle çatışmalar çıktı. 460 kişi tutuklanmış Fransa'da ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da şampiyon takımı Paris'i konuk etti ve orada açıklamalarda bulundu. Bu futbol değil diyor. Bu olayı çıkaranlara taviz göstermeyeceğiz. Hepsi cezalandırılacak diyor. Gerçekten böyle kutlama mı olur? Her tarafta olay, her tarafta kavga, polisle çatışanlar, ondan sonra dükkan yağmalayanlar, arabalara zarar verenler, 460 kişi tutuklanmış kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Paris üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Aydın Kurtoğlu, sonundayız yolun. Şimdi burada Metropol FM'de günlerden pazartesi. Bugün aynı zamanda 1 Haziran, Haziran'ın 6. ayın ilk günü.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
2: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
1: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
3: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Hayatta ne zaman ne olacağı bilinmez. Kaza, hastalık veya iş gücü kaybı. Böyle durumlarda ailenizin güvende olması çok önemlidir. Size aileniz için en doğru sigorta paketlerini sade ve anlaşılır şekilde anlatıyoruz. Geleceğinizi birlikte güvence altına alalım.
4: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay.de.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

Yaşanacaksa yaşanacak manifest Metropol FM'deydi. Dünyaca ünlü rapçi Kanye West İstanbul'da konser verdi. Stadyum konserinde yaklaşık 120 bin kişi vardı. Ve bir rekor bu dedi Kanye West. Bu kadar büyük biletli ziyaretçisinin bu kadar çok olduğu bir konser vermemiştim dedi. Ve kendi rekorunu İstanbul'da kırmış oldu. Kanye West Metropol FM ekibi Metropol FM'de de bu konsere dinleyenlerimize bilet kazandırmıştık. Değerli dinleyenler, Kanye West'ten bir rekor konser geldi. Saatlerimiz 6.55 oldu bizim de. Bu akşam Türkiye'nin hazırlık maçı var. Türkiye Kuzey Makedonya ile İstanbul'da bir hazırlık maçı oynayacak. Dünya Futbol Şampiyonası'na artık 2 hafta kaldı. Türkiye ilk maçını 14 Haziran pazar sabahı saat Almanya saatiyle saat 6'da Avustralya ile oynayacak. Maç Kanada'da oynanacak. Biliyorsunuz Dünya Futbol Şampiyonası Meksika, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da ortaklaşa düzenleniyor. Türkiye'nin grubunda ev sahibi Amerika, Avustralya ve Latin Amerika ülkesi Paraguay'ın takımı var. Kıymetli Metropol FM dinleyenleri, Türkiye'ye bu akşamki maçta başarılar diliyoruz. ATV ekranlarından 19.30 itibariyle bu maçı canlı izleyebilecek spor severler. Sezen Aksu, Aşk Dansı şimdi bizimle olsun. Mutlu, güzel sabahlar, keyifli bir hafta diliyoruz. Herkese merhabalar, ben Sezen.

0: Metropol FM Türkiye gündemi.
1: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Denizli'de feci otobüs kazasında biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Kazadan kurtulanların ilk ifadelerine göre otobüs şoförü kazadan yaklaşık 20 dakika önce arıza nedeniyle aracı durdurup kontrol etmişti. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle dönüş yollarında yoğunluk yaşandı. Tatilcilerin özellikle İstanbul'a dönüşe geçmesiyle TEM otoyolu, D100 karayolu ve Tekirdağ İstanbul güzergahında trafik arttı. Akşam saatlerinde bazı noktalarda araçlar düşük hızla ilerledi, uzun kuyruklar oluştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçmiş dönemlerde görev yapmış 220 eski milletvekili ve senatör 38. Olağan Kurultay hakkında verilen mutlak butlan kararına tepki gösterdi. Ortak açıklamada kararın demokratik siyasete müdahale olduğu savunuldu. İmzacılar en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultay yapılması çağrısında bulundu. Gezi olaylarının 13. yıl dönümünde Taksim'de anma yapıldı. İstanbul Valiliği ve Beyoğlu Kaymakamlığı'nın talimatıyla bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar kapatıldı. Taksim dayanışmasının çağrısıyla bir araya gelen yurttaşlar gezide hayatını kaybedenleri andı. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın Arda Güler'i Real Madrid'den bir yıllığını kiralamak için çalışma yürüttüğü öne sürüldü. Transferin hem şampiyonluk yarışında takıma güç katması hem de genç taraftarları yeniden Fenerbahçe'ye yakınlaştırması hedefleniyor. Türk A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında bugün İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Kadıköy'deki maç saat 19.30'da başlayacak. Türkiye ikinci hazırlık maçında ise 7 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri'nde Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM Arabesk. Yakışır. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Tuna Kiremitçi, Balkan kızı. Saatlerimiz 7.15. Güzel bir sabah diliyoruz. Günaydın.
1: Günaydınlar. Günaydınlar.
0: Radyolarınıza ben Serdar.
1: Ben DJ Hakan.
0: Ve bu da Şener abi. Şener abi. Buyur buyur buyur abi, gel.
2: Gel iyidir, gel. Gel sana bir öpem.
0: Öpücükler öpücükler bütün dinleyenlerimize, bütün bizi takip edenlere keyifli güzel bir sabah diliyoruz. Günlerden 1 Haziran.
1: Evet.
0: Haziran'ın ilk günü, 6. ayı da getirdik. Yılın ilk 5 ayını geriye bıraktık. Vay be, ne çabuk geçti.
1: Değil mi, göz açıp kapayıncaya kadar şimdi şey... Yani bir şey diyecektim, diyemiyorum, tamam.
0: Dede ben bekliyorum, biz bekliyoruz. Merak ettik, ne diyeceksin? Söyle, ne diyecektin?
1: Ya bende böyle bir travma var. Haziran'a girdiğimiz zaman yaz travmasız, çok çabuk geçiyor.
0: Travmasız bir anın var mı acaba?
1: Yok. Ne zaman ki Haziran'a gidiyoruz, yaz o kadar çabuk geçiyor ki benim için.
0: Yaz bitti abi bak.
1: Yani.
0: Mayıs bence en keyifli, en güzel ay. Çünkü du hasi alles noch vor dir.
1: Gene orada olasınız. Ve
0: Haziran bittiği zaman aha lan Haziran bitti diyorsun. Temmuz, Memmuz, aha Ağustos, aha geldi Eylül. Onun için bu güzel günlerin tadını doyasıya çıkarın kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Bize ulaşın
1: 030-217-970-71. Telefon numaramız
0: 030-217-970-71. Şimdi kıraç.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Berlin'de İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
2: Vatandaşlık başvurusu için evraklarınızı verdiniz. Aylar geçti. Unutmuş gibiler, değil mi? Rechtsanwaltskanzlei Scheira buna izin vermiyor. Untätigkeitsklage ile vatandaşlık işlemlerini hızlandırın. Rechtsanwaltskanzlei Scheira. Her şey bekler. Hakkınız asla. kanzleischeira.de.
3: İsmet'cim kolay gelsin. Dükkanı bitirmişsin. Ne zaman açıyorsun?
4: Aslında hemen açmak istiyorum ama tüp gaz bağlantısını kime yaptıracağımı bilmiyorum.
3: Tüp gaz mı? O zaman hemen Kraft Gaz'ı ara. Ayrıca dağıtım servisleri de var. Hem tüpleri ayağına kadar getiriyorlar.
5: www.kraftgaz.de.
6: Juwelier Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juwelier Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi Juwelier Hatay. Hatay.de.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: O güzelliğine Edis ve Emina, Emina Yahoviç, önceden Emina Sandal'dı, Mustafa Sandal'ın eski eşi. Bu güzel şarkıyı Edis'le beraber söylediler. Herkese güzel bir sabah diliyoruz. Ben Serdar.
1: Ben DJ Hakan.
0: Ve bugün, pardon, dün Dünya Tütünsüz Günü'ymüş.
1: Evet, aynen öyleydi. 31 Mart Dünya Tütünsüz Günü olarak
0: 31,
1: kutlandı.
0: 31 Mayıs.
1: Şey, Mayıs, özür dilerim. Dünya Tütünsüz Günü
0: yapma
1: olarak
0: Hakan,
1: kutlandı.
0: Yapma Hakan, yapma.
1: Şimdi bu tütünsüz günde, tütünsüz olduktan sonra artık bu, yani Whiteboard'luk dediğimiz gençler tütünsüz sigaraya yöneldiler bu sefer de, biliyor musun?
0: Yani, madem tütün bu kadar sıkıntılı, o zaman tütün olmayan bir şey içelim.
1: Aynen, kullanalım. Elektronik sigaraya. Ve inan arkadaş, 13 ile 15 yaş arası 40 milyon genç tütün ürünü kullanırken 15 milyon genç de elektronik sigarayı tercih ediyormuş.
0: Ne kadar?
1: 15 milyon.
0: 15 milyon elektrikli sigara.
1: Evet, aynen öyle.
0: Elektrik mi diyoruz? Elektronik
1: sigara.
0: Çünkü kas. Niye biliyor musun? O çünkü kokmuyor. Böyle hoş bir kokusu oluyor. Ne bileyim işte, çileklisi var, kolalısı var, bir çikolatalısı
1: de,
0: var.
1: Bir de cool görünüyor gençler arasında. Şimdi bir de o cihazlar da farklı ya. Hmm. Herkes cihazlarıyla birbirlerine çaka satıyorlar.
0: Abi bazen böyle trafik ışıklarında falan denk geliyorum. Böyle araba önde duruyor. Tren gibi duman atıyor abi ya. Vallahi tren gibi duman atıyor ya. Lan dedim, araba yanıyor. Çileklisi var, kivilisi var.
1: Evet.
0: Elmalısı var. Şey gibi ya, dondurma gibi.
1: Benim bile canım çek. O nasıl bir anlatın şöyle?
0: Vallahi billahi ya. Ama zararlı.
1: Yani.
0: Çok daha zararlı çünkü hani böyle kimyasal bir aroması, tadı olduğu için insanlar ondan tiksinmiyor. Kullandıkça kullanıyor.
1: Kimyasal bile, o çok daha tehlikeli.
0: Kesinlikle yapılmaması lazım ve o anlamda da Almanya'da bunların fiyatlarını artırmak istiyorlar. İnsanlar bunu, gençler bunu özellikle çok kullanmasın diye fiyatını iki katına çıkarmak istiyorlar. İsabet olur abi. Hoş da görünmüyor ya.
1: Yani işte.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Ersay Üner ve Derya Ulu. Çok güzel bir parça. Kesin bilgi. Radyolarımızdaydı. Günaydın efendim herkese.
1: Günaydınlar. Good morning.
0: Torpağım.
1: Yes.
0: Bu akşam şey var, hazırlık maçı var Türkiye milli takımının.
1: Evet, Makedonya ile birlikte saat 19.30'da Dünya Kupası öncesi bir hazırlık maçı olacak ve bu mücadeleyi ATV'den izleyebilirsiniz.
0: 19.30'da ve Türkiye'nin bir hazırlık maçı daha olacak bir hafta sonra, o da Venezuela ile, ama o Amerika'da oynanacak, Fort Lauderdale'de. Ve dün de Almanya'nın maçı vardı.
1: 4-0 kazandılar ve iki golü de Deniz Ündav attı.
0: Evet, VfB Stuttgart'lı futbolcu Deniz Ündav iki gol attı. Bir tane de attırdı. Almanya Finlandiya'yı 4-0 yendi. Almanya'da bir hazırlık maçı oynayacak. Kimle biliyor musun?
1: Hayır.
0: Amerika'yla. Bir hafta sonra Amerika Türkiye'nin grup rakibiyle oynayacak Almanya. Bakalım o maçta tabii ki Türkiye milli takımı da tabii ki biz de çok dikkatli bir şekilde hem Alman gözüyle hem de Türk gözüyle o maçı izleyeceğiz. Bir de Şampiyonlar Ligi vardı hafta sonu.
1: Evet, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain Arsenal'a karşı karşı karşıya geldiler ve ilk, daha doğrusu mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Ondan sonra penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında Paris kupaya uzanan taraf oldu.
0: Evet, iki topu dışarıya attı Arsenal.
1: Evet.
0: Ve Fransa'da birçok yerde kutlamalar oldu ama kutlamalarda çok taşkınlık olmuş.
1: Ama kutlamalar...
0: Her tarafı yıkıp
1: kırmışlardı. Kutlamalardan önce bütün mağazalar camlarını falan böyle kapattılar. Ben neden diye
0: geçen
1: şaşırdım.
0: Geçen sene çünkü öyle bayağı olay olmuştu. Yağma falan.
1: Evet, yani insan kaybedince belki yağma yapar da ya, olmaması gerekiyor ama kazanınca niye yağma yapar onu anlamadım ben.
0: Abi 460 kişi tutuklanmış ya.
1: Ama gördüm mağazaların içine girer, resmen soyuyorlar her yere.
0: Bahane. Fırsat biliyorlar. Şimdi kalabalık oluyor ya.
1: Evet, evet.
0: Polisler nereye müdahale edeceğini bilemiyor öyle bir durumda ve bunu, aynen, da bazı art niyetli insanlar işte fırsat biliyor. Aklıma şey geldi. Ben Antalya'da bir pazara gitmiştim. Adam orada tezgahın üzerine çıkmış, böyle kıyafet falan satıyor. Yağmalayın. Yağmalayın. Markalı markalı yağmalayın. Hayırlı sabahlar. Ben Serdar.
1: Ben DJ Hakan.
0: Burası Metropol FM.

0: Sev beni. Sev beni. Sev beni. Another glances. Günaydın.
1: Günaydınlar.
0: Bugün Dünya Çocuk Günü'ymüş ya. Ve Kinder Tarkı söyledi.
1: 1 Eylül.
0: 20 Eylül tarihi de geçiyor da o biraz out olmuş.
1: Yani şöyle, daha doğrusu Doğu Almanya, Batı Almanya varken Doğu Almanya 1 Haziran'ı kutlarken Batı Almanya 20 Eylül'ü kutluyordu. Hmm. Ondan sonra bunlar birleşince, daha doğrusu Almanya birleşince daha çok böyle 1 Haziran'da kutlamaya karar vermişler.
0: Niye?
1: Allah bilmiyorum.
0: Niye batıdaki kalmadı?
1: Ben anım.
0: Doğu'da daha çok kutluyorlarmış bunu. Mesela Thüringen'de 20 Eylül'de şeymiş, resmi bayrammış.
1: Sadece orada benimle. Sadece orada, başka yerde değil.
0: Niye, bizimkiler çocuk değil mi? Onların çocuk da bizimkiler çocuk değil mi abi ya? Bizi çocuktan saymıyorlar. Ve Dünya Çocuk Günü'nü bütün çocuklarımızın, miniklerimizin, Weltkinder Tag'ını kutluyoruz efendim. Çocuk olmak ne kadar güzel bir şey ya. Vallahi evet ya. Dünya, düşünsene çocuksuz bir dünya nasıl olurdu ya?
1: Direkt... Şimdi, 30 yaşında mı doğacaktık ya, anlamadım
0: böyle,
1: ki.
0: Yani çocuk demek böyle keyif demek, gülmek demek, eğlence demek, neşe
1: onu,
0: demek.
1: Onu bilhassa çocuk sahipleri daha iyi bilirler.
0: Evet, kesinlikle ama kesinlikle. Çocuk dünyanın en tatlı şeyi bence.
1: Öyle doğru söylüyorsun. Benim çocuğum,
0: Allah herkese nasip etsin.
1: Çocuğumuz yokken mesela filmlerde seyrederken o annelerin babaların filmdeki duygularını ben pek fazla anlam veremiyordum. Ta ki çocuk sahibi olduktan sonra çok farklı bakıyorsun.
0: Çok değişik bir sevgi, çok değişik bir duygu, çok değişik bir tutku. Çocuk sevgisi. Allah herkese nasip etsin diyelim.
1: Amin.
0: Ve bu güne özel bir soru soralım dinleyenlerimize. Yani ne soralım?
1: Dinleyenlerimiz derken çocuklara mı?
0: Çocuklara da soralım, annelere babalara. Mesela küçükken sen demiştin ya, bazı şeyleri farklı sanardık.
1: Evet.
0: Mesela.
1: Mesela ben araçlardaki plakalar, araçların plakalarındaki o rakamları aracın fiyatı zannederdim. Çok iyi hatırlıyorum Serdar. Hatta önümüzde bir Mercedes gidiyor. Plaka numarası da 6'ydı. Babama diyordum, baksana 6 mark baba, bunu alalım mı diyordum.
0: Çok güzel. Siz peki küçükken ne sanardınız, neyi ne sanardınız onu soralım. 0-30-217-970-71. Çocuklarınız neyi ne sanıyor onu soralım. Bir de çocuklar çok soru sorar ya.
1: Çok. Benim çocuklar hep okula giderken soruyu soruyorlar. Araçta, aracın içerisinde soruyorlar. Evde falan hiç soruyor. Sadece okula giderken.
0: Evet. Çocuklardan da soru alıyoruz. Hadi bakalım. Ve yetişkinler olarak cevaplıyoruz. Tamam mı? Öyle yapalım mı?
1: Sesli mesaj da gönderebilirsiniz çocuklardan buradan. 0-30-217-970-71.
0: 0-30-217-970-71.
1: Çocuklarımız, eğer büyüklere sorularınız var ise veyahut da şikayetleriniz var ise bunu bize babanızın, annenizin telefonuyla şu anda sesli mesajla gönderebilirsiniz.
0: Babam tablet oynamama izin vermiyor diye. Benim kız böyle yapıyor. Papa, kann ich dein Telefon haben?
1: Hay canım benim.
0: Kızım Türkçe söyle. Baba, telefonunu alabilir miyim?

0: Özellikle ticarette Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store, hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
1: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
2: Evet, hem de çok.
1: Wie sind dort die Bowls?
2: Onlar da çok lezzetli.
1: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
2: Sushi.

0: Temple of Adam 176.
1: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Zonnali, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorf Adam, Altstadtspandau, Karl-Marx-Straße de iki yerde ve Badstraße de.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Ebru Gündeş, Cennet. Günaydın efendim. Herkese merhabalar.
1: Günaydınlar.
0: Dünya Çocuk Günü'ne özel bir soru sorduk dinleyenlerimize. Çocukken neyi ne sanıyordunuz diye. Sen araçların plakasını ne sanıyordun?
1: Araçların plakasındaki rakamları aracın fiyatı zannediyordum. Satış fiyatı. Böyle de bir sallamadık.
0: Allah Allah işte. Bu diğerine niye ucuz ki acaba? Ne çok güzel mesajlar geldi. Bakalım mı onlara?
1: Bakalım.
0: Senin bulutların pamuk şekeri olduğunu sanıyordum ve onları yiyip üzerine atlayabildiğimi düşünüyordum.
1: Ay canım.
0: Ya bunun üzerine uyumak da ne kadar güzel olur falan. Çocuk demek masumiyet demek. Dünya Çocuk Günü kutlu olsun. Ve diyor ki plakayı arabanın fiyatı sanmak çok tatlıymış ya o diyor. Sevgi yazmış. Küçükken Kinder Şokobon şokoladeyi kuş yumurtası sanıyordum diyor. Çocukken her televizyonu açtığımda demiş Antalya'da Mehmet, programların beni beklediğini ve yeni başladığını sanıyordum.
1: Yani sağ koy. Aa Mehmet gel, hadi başlıyoruz.
0: Gelmedi daha, durun bekleyin. Hadi geç oluyor. Aa Mehmet gelmedi daha. Sinan yazmış. Çocukken sözleşmeli cep telefonlarında hep 1 euro yazardı. Babam çok istememize rağmen almazdı ve hiç anlamazdım o kadar ucuz olduğu halde diyor. Ha, 1 euro niye almıyor? Çok iyi ya. 0-32-117-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Günaydın.
1: Günaydınlar.
0: Aa, bak İsmail yazmış, o da diyor ki küçükken vites kolunu arabayı yönlendirmek için kullanıldığını düşünürdüm. Önce vitesi sağ sol, ileri geri, sonra direksiyonu çevireceksin diye düşünüyordum diyor.
1: Joystick gibi değil mi?
0: Arabayı video şipiyle yapmışlar.

0: FM Türkiye gündemi.
1: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
2: Merhaba Tener.
1: Güçlü, bu sabah İzmir'in Buca Belediyesi'ne yönelik bir operasyon düzenlendi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bu gelişmeye bakalım.
2: Evet Tener, Buca Belediye Başkanı Görkan Duman'la birlikte eski başkan Erhan Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 62 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Başsavcılıktan bir açıklama geldi. Yine bir suç örgütü kurulduğu iddiası var. Aynı zamanda müteahhitlerle belediye yöneticileri ve çalışanlar arasında rüşvet alınıp verildiği iddiası da iddialar arasında yer alıyor.
1: Denizli'de feci bir otobüs kazası meydana geldi. 8 kişi hayatını kaybetti Güçlü. Neler var bu kazayla ilgili?
2: Evet, senin de ifade ettiğin gibi Denizli'de bir yolcu otobüsü bariyerlere çarptı Taner. Ardından alev aldı, yandı. Biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. Katliam gibi kazadan kurtulanlar vardı. Onların ifadeleri ortaya çıktı. Kazadan 20 dakika önce otobüs şoförü arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş.
1: CHP lideri Özgür Özel'in mecliste düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sona erdi. Çıkan sonuçlara bakalım.
2: Evet, çıkan sonuçlardan öncelikle şunu görüyoruz. CHP'nin sözcüsü Zeynel Emre bir açıklama yaptı. Kurultay yapılmasının şart olduğunu söyledi. Eğer kurultay yapılmazsa bu kez yapılabilecek olan bir erken seçime CHP'nin giremeyeceğini ifade etti. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapılmayacak demişti salı gününü işaret ederek. Ancak bu toplantıdan salı günü yine grup toplantısının yapılacağı açıklaması da paylaşıldı.
1: Gezi olaylarının 13. yıl dönümünde Taksim'de bir anma yapıldı. Bu haberi alalım.
2: Evet, aslında bu anmada zor şartlar altında yapıldı. Taksim'e bir abluka oluşturuldu desek yanlış olmaz. İstanbul Valiliğinden metroya kısıtlama vardı. Polis bir yandan geniş önlemler almıştı. Ve işte buna rağmen yine toplanan bir grup oldu. Gezi Parkı eylemlerinin 13. yılında açıklama yaptılar. Bu direniş yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor dediler.
1: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın Arda Güler'i Real Madrid'den kiralamak istediği ileri sürülüyor. Neler var bu iddiayla ilgili?
2: Evet, senin de ifade ettiğin gibi bir iddia olarak gündemde şu anda bir yıllığına

0: Metro. Metropol FM hava durumu.
1: Berlin'de, başkentte bugün hava 15 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 13 ile 22 derece arasında değişecek, öğle saatlerinde ısınma hissedilecek. Ilıman ve bulutlu bir gün, hafif bir mont veya kalın bir hırka iyi gelir. Hava durumu.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Oyrogu'da 16. şubesini 4 Haziran Perşembe günü açıyor. Açılışa özel indirimleri kaçırmayın. Oyrogu'da. Mariendorf Adam 169 U-Bahnhof Alt Mariendorf yakını.
2: Yuveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay DE.
3: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
4: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
5: Evet, hem de çok.
4: Wie sind dort die Bowls?
5: Onlar da çok lezzetli.
4: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
5: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
6: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-Jana.de. Sushi.
7: Gastro-Profis aufgepasst. Megamart Abholmarkt ist jetzt für euch da.

0: Alemerstraße 43. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
1: Bir radar ihbarı vardı, onu paylaşalım. Bad Cannstatt, Stuttgart, Mercedesstraße ile Benzstraße'nin kesiştiği noktada radar varmış. Oradan geçenlerin dikkatine. Ve sevilen köşemiz Metropol FM'de şimdi. Pratik bilgiler köşemiz. Torpağım.
2: Yoğurt. Yoğurt sever misin?
1: Çok severim abi.
2: Her yemekte yer misin?
1: Vallahi özellikle böyle sulu yemeklerde, ne bileyim tas kebabı, ne bileyim, kuru fasulye falan. Sulu yemeklerin yanında ararım vallahi. Bir de böyle ne bileyim etli yemeklerin yanında, kebap yanında falan. Ben çok severim. Bir ama, de yazın işte ayran falan. Severim ya, yoğurt.
2: Yoğurdu peki küçük kaplardan mısın yoksa böyle 5 litredir bakar mısın? 1 litrelikler var ya, 1-2 litre.
1: Kendi kabında diyorsun.
2: Aynen o şekilde. Öyle mi alırsın yoğurdu yoksa o şekilde?
1: Öyle o 1 kiloluklardan alırız. Şimdi ama genelde ama onun içinde bizde şey oluyor, yaprak sarması oluyor.
2: Şimdi
1: masaya yoğurt getiriyorsun, yoğurt yine yaprak sarması çıkıyor. Evet, dinliyorum.
2: Şimdi o yoğurdu açıyorsun kapağını Serdar. Ondan sonra 1-2 kaşık alıyorsun, sonra tekrar kapağını kapatıyorsun. 2 gün sonra tekrar yoğurt almak istediğin zaman açıyorsun kapağını, ne görüyorsun genelde?
1: Şey, sulanmış oluyor.
2: Sulanmış oluyor. Peki ne yapıyorsun o suyu?
1: Abi onu biz aslında bir şey yapmıyoruz ya, onu da tüketiyoruz.
2: Böyle kafada bir soru işareti oluyor ama kullanırken değil mi?
1: Tabii böyle
2: bozuldu mu değil aynen mi falan gibi. Aslında bozulmamıştır. Ama bunun önüne geçmek için
1: yoğurttaki en güzel şey, lafını böldüm ama açtığında böyle dümdüz kalıp bir yoğurt oluyor, evet, ya. Evet. O çok güzel oluyor. İlk kaşığı atıyorsun.
2: Aynen öyle. Şimdi bu gibi durumda o su birikintisi gördüğün zaman onun etrafındaki olan yoğurdu, o suyu gömeceksin. Daha doğrusu onun üzerine
1: kapatacaksın.
2: Sıvacaksın ondan sonra. O şekilde kaldığı sürece yoğurdun hem daha fazla uzun ömrü oluyor hem de daha böyle iştahlı görünüyor. Öbür türlü her seferinde böyle ne hassas, ona muymiges gefühl.
1: Kesinlikle. Bir de daha dayanıklı oluyor.
2: Daha dayanıklı oluyor. Dediğim gibi o suyu falan dökmeyin arkadaşlar sakın. O diğer yoğurttan üzerini böyle kapatın. Ondan sonra yoğurdunuzun daha uzun ömürlü olduğunu da göreceksiniz.
1: Wow. Afiyet olsun. Önce yoğurdu yiyin, ondan sonra da sıvayın. İstiyorsun abi. Abi ikimizden başka ne çıkabilir ki? Günaydın.
2: Günaydın.

0: Maşallah, nazarlar değil mi? Senin Mustafa Ceceli. Günaydın.
1: Günaydınlar.
0: Torpağım, mesajlar var. Bakalım mı onlara?
1: Bakalım, hadi bakalım.
0: Bak, dinleyicimiz diyor ki yoğurdumu evde yapıyorum ve çok sulanıyor. İlk kullanmadan sonra hele bayağı sulanıyor diyor. Ev yoğurdunda da acaba bu Hakan'ın söylemiş olduğu geçerli mi diyor. Kaçıranlar var ise yoğurdu seviyoruz. Yoğurdu ilk kaşığı attığında, bozduğunda, yoğurdun kendini bozduğunda ne oluyor? Su birikiyor dedin.
1: Su birikiyor. O suyu ne yapıyorsunuz? Aslında soru buydu. Dökmemeniz gerekiyor. Yoğurdun, daha doğrusu kabın içinde bulunan yoğurda onu sıvayacaksınız arkadaşlar. Yani su alt kısımda kalacak, onun üzerine tekrardan yoğurt ilave edip, yani ilave edip kabın
0: kapatın
1: içerisindeki, aynen böyle sıvayacaksınız.
0: Evet, Nebahat Hanım da diyor ki ev yoğurdunda da oluyor mu diyor. Bilmiyorum, Hakan Bey ev yoğurdu yapsın.
1: Ben onu diyecektim. Ben bir yoğurdu yapayım, ondan sonra buradan bilgiyi veririm.
0: Deneriz beraber. Başka? Küçükken neyi ne sanıyordunuz diye sorduk ya. Bakayım bir. Küçükken diyor Frankfurt'tan Cengiz. Bugün Dünya Çocuk Günü. Biz de küçükken neyi ne sanıyorduk? Çocuklar neyi ne sanıyor? Cengiz. İlk defa sinemaya gitmiştim. Cüneyt Arkın'ı filmin sonunda vurup öldürüyorlardı. Çok üzüldüm diyor. Ha, ama bir hafta sonra tekrar başka bir filmde izleyince ölmemiş diye düşündüm. Çok sevindim diyor. Zühal yazmış. Çok küçükken bir Disney çizgi... Bak çok güzel bu. Çok küçükken bir Disney çizgi filmi vardı. Orada bir çocuğun oyuncakları canlanıyordu odayı terk ettiğinde. Ben de onu o filme baktıktan sonra kendi oyuncaklarımın da canlandığını düşünüyordum. Canlanan oyuncaklarımı yakalamaya çalışıyordum. Ne yapıyormuş biliyor musun? Kapısının arkasına saklanıyormuş ya da gece uyumuş gibi yapıyormuş. Oyuncakları izliyormuş. Canlanıyorlar mı diyor.
1: Aynen.
0: Ne güzel ya.
1: Pozisyonuz ne?
0: Çocukların hayal dünyası muhteşem ya vallahi. Bir de yoğurtla ilgili bir mesaj daha var. Aydın diyor ki yoğurt veya pudingin ince kapağını açıp yalıyorsan fakirmişsin diyor. O ya, zaman hepimiz fakiriz.
1: Ya onun aslında fakirlikle ilgisi yok. Onun zevki çok daha farklı. Yani trilyoner de olsan mutlaka onu yaparsın sen.
0: Hala yapıyoruz.
1: Vallahi billahi.
0: Yapıyor musun hala?
1: Ben yapıyorum tabii ki hiç.
0: Biz zaten yoğurdu puding onun için alıyoruz abi. Kapağını yalayalım tamam bitti. Zevki onda ya dediğin gibi.
1: Aynen öyle. Kapağını yalıyorsun, yoğurdu atıyorsun.
0: Günaydın.
1: Günaydınlar.

0: Douglas.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Buray, seni her gördüğümde Guten Morgen, merhabalar, hayırlı sabahlar.
1: Günaydınlar, Guten Morgen.
0: 0-30-217-970-71 numarasına gelen mesajlarınız. Yoğurdun o suyu, diyor Mehmet, böbrek taşı düşürmeye yardımcı oluyor diye biliyorum. Ağrı çekenler deneyebilir o suyu. Sade şekilde içip rahatlayabiliyorlar demiş. İlk defa duyuyorum.
1: Sende vardı değil mi yara?
0: Bende oluyordu ya, sıkça oluyordu. Bu protein ürünleri var ya, ondan çok kullananlarda genelde böbrek taşı olabiliyor. Ya da domatesi çok yiyenlerde. Bende domates ya da o protein şeylerinden oluyordu.
1: İkisi de vardı sende.
0: Vallahi billahi. Yani vücut böbrek taşı yapsın diye ben elimden ne geliyorsa yapıyordum. Benim onu ilk defa duydum ya. Mehmet. Eray yazmış. Könden selamlar. Sana da selamı var abi.
1: Sağ olsun.
0: Küçükken kasetçi bu İbrahim Tatlıses'in son kaseti dediğinde diyor Bremen'den Yiğit. Bu İbrahim Tatlıses'in son kaseti dediğinde o ne sanıyormuş biliyor musun? Hı. İbrahim Tatlıses müziği bıraktı diye düşünüyormuş.
1: Ama mantıklı değil mi bak? Çocuklarda bazı düz mantık vardır Serdar. Düz mantık. Yani o kadar mantıklı ki aslında.
0: Ondan sonra diyor İbrahim Tatlıses'in bir kaseti daha çıkıyordu diyor. Sonra o kasetçiyi ben yalancı olarak artık diyor düşünüyordum da. Yalancı adam beni kandırdı.
1: Vay.
0: Çok iyi. Başka A1 Düsseldorf yolunda şu an trafik normal demiş. Teşekkür ediyoruz. Küçükken öğretmenler yemek yemiyor sanıyordum diyor. Berlin'den Dürdane. Pınar yazmış. Çocukken uçakla seyahat ederken havada da tıpkı karayollarındaki gibi otoban levhaları olduğunu sanıyordum.
1: Ya bir şey söyleyeyim mi? Benim Aysel diye bir arkadaşım vardı. Kendi çocukları vardı ufak ufak. Böyle sorular sorduğu zaman bana bakıp ya çocuklar ne kadar salak değil mi Hakan diyordu. Kendi çocukları içinde diyordu. Ama Zimade da sleep biliyor musun? O şekilde.
0: Saf desin bana
1: yani,
0: niye salak diyor.
1: O diyor yani bizim aramızdaki o geçen şey diyalog
0: Aysel
1: öyleydi.
0: Aysel yakıştıramadım sana.
1: Aysel. Çocuklar Aysel, şimdi kocaman oldu.
0: Ağzını biber süreceğiz Aysel. Karayollarındaki gibi otoban levhaları olduğunu sanıyordum. Uçakla seyahat ederken gökyüzünde diye düşünüyormuş Pınar. Tüh, İstanbul çıkışını kaçırdım. Geri dön geri. Çok iyi ya valla. Çocukların dünyası, çocukluk dünyamız ne kadar güzeldi ya.
1: Çok, vallahi çok. Ya.
0: Yoğurdun ince kapağını kısar mısın abi bir saniye? Yoğurdun ince kapağını yalıyorsan fakir misin demişti dinleyicimiz. Bizi de hepimiz yalıyoruz. Pis fakirler sizi diyor. Kora haline fakiriz hep beraber.
1: Everybody.
0: Yarın seninle bir fotoğraf paylaşalım.
1: Kısa pantolonlu mu olsun?
0: Kısa pantolonlu olsun bir de yoğurt kapağı yalarken.

0: Manifest Vajda Pekkan hileli saatlerimiz 8.45. Günaydın efendim, merhabalar.
1: Günaydınlar.
0: Abi şu senin otura biz ne zaman yağlayacağız ya? Vallahi bak hep yağlayacağız yağlayacağız yok kalıyor bak.
1: Evet.
0: Kamyon gibi ses çıkarıyor abi ya. Ama bir oturaktan geliyor değil mi ses abi?
1: Bilmiyorum ya, bir çözmek lazım.
0: Kemiklerden falan değil yani. Evet, Metropol FM burası, ben Serdar.
1: Ben Nice Yakan.
0: Ve Dünya Futbol Şampiyonası'na kaç gün kaldı? İki hafta kaldı. İki haftadan
1: çok az bir zaman kaldı. Çok az bir süren kaldı ve bu yani bu
0: heyecanlı maçlar bizleri bekliyor. Çok aynen. Güzel maçlar bizleri
1: ve çok ilginçtir ki Bielefeld Üniversitesi Dünya Kupası heyecanını bir nevi ölçecekmiş.
0: Heyecanını
1: evet,
0: ölçecekmiş.
1: Heyecanını ölçecek.
0: Nasıl?
1: Yani şöyle bir şey var. 48 ülkeden 48 ayrı katılımcı bekliyorlar. Ve onların kollarına birer saat takacaklar. Ve maç esnasında o ülkelerin insanların maç esnasındaki heyecanını, kalp atışlarını ve buna benzer bütün şeyleri ölçeceklermiş. Sadece bununla kalmayıp maçtan sonra ertesi günü işe falan giderken veyahut da okula giderken o anki ruh hali falan aklına ne geliyorsa hepsini ölçeceklermiş.
0: Nasıl o saatle?
1: Saatle.
0: Vay,
1: akıllı güzel, bir saatle. Vay
0: Allah. Şeylere baksınlar, bu maçı kaybedince televizyonu kıran bizim taraftarlar var ya. Televizyona kurşun sıkanlar falan. ertesi gün Türk taraftarına soruyorlarmış. Hani saat nerede? Sinirden yedim.

0: Ayırmasın Allah bizi ömür boyunca. Amin. Amin. 8.49 saatlerimiz. Guten Morgen.
1: Günaydınlar.
0: Siler misin abi mikrofonu? Damlıyor aşağıya doğru. Dünya Futbol Şampiyonası'nın heyecanını Bielefeld'li üniversiteliler ölçecekmiş. 48 ülke takımının taraftarların kollarına saat takılacak.
1: Aynen o şekilde.
0: Ondan sonra nasıl bir ölçüm olacak, ne yapacaklar?
1: Ya penaltı atışı, gollerde, penaltı atışlarında veyahut da verilmeyen penaltı, verilmeyen gollerdeki o anki sinir, öfke ve heyecanını ölçeceklermiş.
0: Özellikle sence acaba hangi takım taraftarı çok heyecanlı çıkar?
1: Fenerbahçe.
0: Milli takım.
1: Ha, milli takım olarak mı? Bir dakika. Bence Türkiye tabii ki çıkar.
0: Bence
1: yani.
0: De kesinlikle.
1: Ya ben Türkiye'den haricini düşünüyorum ben şu anda.
0: Fener fans abi ne? Televizyon kıranlar, televizyonu aşağı atanlar.
1: İşte ondan bahsediyordum ben. Aslında yani o şey yapmak istedim. Orayı ima ettim ama dediğin gibi Türkiye'den sonra acaba kim olabilir? Herhalde İngilizler olur diye düşünüyorum. Fransızlar da.
0: Araplar, şeyler, Fas. Fas var. Marokkana, dizin yok bizim.
1: Dizin yok Sovi Türk'ün. Dizin yok ama Bayseninik
0: yani. O konuda galiba bizim elimizde su dökecek başka bir şey yok değil mi?
1: Of kind of. Almanlar? Bir şeyler de var. Tabii ki mutlaka yani Brezilyalılar da var. Yani onları da es geçmemek lazım.
0: Alman milli takımı taraftarı.
1: Ya ben şöyle spüret mir gewinnen können und das wäre gar nicht so schlecht, wenn meine Runde geschafft hätten.
0: Ja, oder Deutschland wird Weltmeister. Ja, wir freuen uns total. Weltmeister, ja. Zum 55. Mal.
1: Canları sıkılmış artık.
0: Bizde şampiyon olduk. Adamları böyle yendik işte böyle.
1: Yok, yendik demiyor onlar, başka bir şey diyorlar.
0: Hepsini sevdik. Ama bizde maçlara acayip böyle moralimiz falan bozuluyor.
1: Sorma.
0: En çok moralim bozulduğu maç hangisiydi? Hatırlıyor musun öyle bir şey?
1: İsviçre-Türkiye
0: birazdan
1: maçı.
0: Birazdan konuşalım mı onu?
1: Evet, tamam
0: birazdan,
1: konuşalım.
0: Tamam, okay. Birazdan. Hadi bakalım. En çok hangi maçta moraliniz bozulmuştu? Ve sonrasında kendinizi nasıl hissetmiştiniz? Sıkılmış portakal gibi hissediyorsun kendini.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Dedeciğim merhaba.
2: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
1: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
2: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
1: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
3: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
4: Gutachter Tuncay, Greinerstraße 3 Mariendorf. Telefon 076 622 955 55.
5: İsmet'cim kolay gelsin. Dükkanı bitirmişsin. Ne zaman açıyorsun?
6: Aslında hemen açmak istiyorum ama tüp gaz bağlantısını kime yaptıracağımı bilmiyorum.
5: Tüp gaz mı? O zaman hemen Kraft Gaz'ı ara. Ayrıca dağıtım servisleri de var. Hem tüpleri ayağına kadar getiriyorlar.

0: Temple of Adam 176.
1: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze, meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Sonnenallee, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorfadam, Altstadtspandau, Karl-Marx-Straße'de iki yerde ve Badstraße'de.
2: Flughafentransfer in Berlin und Istanbul zum Festpreis von nur 49,90. Einfach online reservieren. drivetoflight.com.
3: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
4: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
5: Metropol FM, senin radyon.
3: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes, Ege Türk.
6: Dünya Futbol Şampiyonası yaklaşıyor. İnşallah keyifli, çok güzel maçlar olur. Ve ilk defa bu kadar büyük katılımlı bir turnuva olacak. 48 takım değil mi?
7: Ya, bayansın.
6: 100'den fazla maç izleyeceğiz. İlk maç Meksika'yla kimin arasındaydı? Dur bakalım, hemen bir kontrol edelim. Türkiye ilk maçını kimle oynayacak, onu sen hatırlat istersen.
7: Türkiye ilk maçını Avustralya'yla oynayacak.
6: Evet, und das ist am 14.06. Um 6 Uhr früh nach deutscher Zeit. Hı-hı. Maç Kanada'da oynanacak.
7: Burada canlı yayın yapacağız.
6: Sen canlı yayında olacaksın.
7: Evet.
6: O saatte.
7: Hafta sonu olduğu için.
6: Evet. Bir pazar sabahına denk geliyor. Onu yine hatırlatalım kıymetli dinleyenler.
7: Bir de şey var zaten.
6: Maçı kazanırsak dışarıda acaba şey olur mu? Konvoy olur mu? Sabahın saat 8'inde. Pazar günü bir de.
7: Tabii bu için almaya giderek.
6: Bağırmayın kapının önünde diye. Man diese Türken, die kennen ja auch kein Sonntagmorgen war.
7: Burada ilginç bir durum var. Bu grupta, bizim grubumuzda en şanslı takımı, daha doğrusu şanslı diyeceğim, favori takımı Amerika'yı seçmişler.
6: Allah Allah.
7: Evet, ikinci Türkiye, üçüncü Venezuela, sonra da Venezuela'ydı değil mi?
6: Paraguay.
7: Paraguay, ondan sonra Avustralya.
6: Okey.
7: Ama Amerika'yı, sind sie so gut im Fußball?
6: Ja, nicht, die sind nicht schlecht.
7: Schlecht, aber gegen Türkei haben die keine Chance.
6: Denke ich auch nicht.
7: Ja.
6: Trumps Mannschaft gegen Erdogans Mannschaft. İlk maç, turnuvanın ilk maçı 11 Haziran'da Perşembe. Bu Perşembe değil, önümüzdeki Perşembe. Bu Perşembe değil, önümüzdeki Perşembe. Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak. İlk maç. İkinci maçta Güney Kore ile Çekya arasında oynanacakmış. Öyle devam ediyor. Ve Dünya Futbol Şampiyonası heyecanı ölçecek Bielefeld'li üniversiteliler.
7: Evet, ve 48 katılımcı arıyorlar. Taraftarların kalp atışlarını ölçecekler.
6: Bizimkiler
7: akıllı saatle.
6: Akıllı saatle ölçecek heyecan. Bizimkiler saati yer abi. Böyle maç izlerken hiç böyle ellerini ısırdığım, böyle baksana şöyle yaptın oluyor mu?
7: Yani yapmadığım bir şey kalmıyor ki Serdar yani.
6: Saatin yarısı nerede?
7: Evet, dediğim gibi taraftar arıyorlarmış yani. Onun için Bielefeld Üniversitesi'ne şöyle bir kapıyı bir tıklayın.
6: Peki en böyle moralin bozulduğu maç hangisiydi, hatırlıyor musun?
7: Hatırlamam mı? Her seferinde aklıma gelen İsviçre-Türkiye maçı.
6: 4-2.
7: Türkiye'de oynanan o maç, evet.
6: O maçı Türkiye kazansaydı, playoff maçıydı. Türkiye o maçı kazansaydı 2006 senesindeydi o maç, öyle hatırlıyorum. Dünya Futbol Şampiyonası Almanya'da düzenlenmişti. Oraya katılacaktı. Katılamamıştık.
7: Gerçi kazanmıştık ama yani gol avarajıyla kaybetmiştik. Yani Almanya'da olacaktı. Wenden Dings.
6: O maçta benim ilk en sinir olduğum, en üzüldüğüm maç, biliyor musun? Katılıyorum sana. İlk maçı 3-1 kaybetmişti Türkiye İsviçre'de. Son dakikalarda orada gol yemiştik. Ve pek de iyi olmayan bir skorla İstanbul'da revanşa çıkmıştı Türkiye. Ve ilk saniyede penaltı yapmıştık biz.
7: Evet. 1-0 yeniliyorduk. Sonra 1-1,
6: Alpay,
7: 2-1.
6: Alpay diye bir defans oyuncumuz vardı. O evet, topa eliyle müdahale etmişti. Ve daha birinci dakikada penaltı golüyle geriye düşmüştük. Sonra
7: 1-1, 2-1, 3-1 yaptık. Bu sonuçta uzatmaya gidecekti. 3-2 yaptılar. 4-2 yaptık. Gol avarajından dolayı bir gol daha gerekiyordu ki ona maalesef zaman yetmedi.
6: Evet, ve maçın sonunda bayağı bir şey oldu. kavga çıkmıştı. Kavga Fatih Terim o zaman antrenördü. Türkiye milli takımının antrenörü.
7: Evet ama kavga çıkmasının sebebi neydi biliyor musun?
6: Ne? Daha
7: nasıl? İsviçreli futbolcular koşarak şeye gittiler. Soyunma odasına
6: kaçtılar.
7: Gittiler.
6: Kaçtılar. Maç biter bitmez.
7: Sanki bir şey varmış gibi. Onlar kaçınca da bize ne koşuyorsunuz lan falan gelirce.
6: Devam oynayacağız lan.
7: Yavaş yavaş yürüselerdi hiçbir şey olmazdı. İnan bana bak. O psikolojik bir durum.
6: Emre
7: bence.
6: Belezoğlu'nun onların peşinden koşmasını hatırlıyorum ben.
7: Mehmet Ekşi vardı. Futbolcuya çelme takıyordu.
6: Mehmet Özdilek.
7: Özdilek Şifa pardon. Mehmet. Evet, Şifa Mehmet. Mehmet evet.
6: Ama Emre nasıl koştu ya onların peşinden? Maçta o kadar koşmadıydı ya. Şey gibi Fatih Terim koş Emre koş. Ama gerçekten de hepimizin çok üzüldüğü bir maçtı. Bahsederiz hadi bakalım. Şimdi haber merkezimize bağlanalım. Yeni saatimizde buluşmak üzere, duyuşmak üzere. Ben Serdar.
7: Ben Nici Hakan.
4: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
8: Ich bin Katrin Müller. Mit der neuen Woche startet auch ein neuer Monat und auch im Juni treten einige Änderungen in Kraft, die viele Verbraucher direkt betreffen. Ende des Monats läuft der Tankrabatt aus, mit dem die Bundesregierung die Steuern auf Kraftstoffe vorübergehend gesenkt hat. Und Verbraucher haben mehr Rechte, zum Beispiel beim Online-Shopping.
9: Schnell geklickt und dann doch auch schnell bereut. Ab dem 19. Juni müssen Online-Händler gut sichtbar einen Widerrufsbutton auf der Seite anbieten und auch in der App. Und wer Solarstrom übers Dach gewinnt, kann diesen ab heute auch an Nachbarn verkaufen. Energy Sharing nennt sich das. Notwendig ist, dass beide Nachbarn dann auch einen Vertrag schließen. Einfach nur das Kabel rüberreichen ist nicht. Und mit Ende des Monats ist dann, Stand jetzt, auch der Tankrabatt Geschichte. Lea Matschulat, Nachrichtenredaktion.
8: Würde eine Auswechslung des Kanzlers die Zustimmung für die Union erhöhen? Eine knappe Mehrheit der Deutschen glaubt das nicht. In einer Forsa-Umfrage für Stern und RTL sagten 53%, dass es der Union nicht helfen würde, wenn Merz das Amt des Kanzlers aufgeben und jemand anderes aus der Union das Amt übernehmen würde. Rund 40% sind anderer Meinung. Wenn Kinder krank werden und betreut werden müssen, bleiben dafür nach wie vor meistens berufstätige Frauen zu Hause. Fast 3/4 der Kinderkrankentage im vergangenen Jahr nahmen weibliche Kassenmitglieder, wie das Wissenschaftliche Institut der AOK nach eigenen Versichertendaten ermittelte. Der Anteil der Männer lag bundesweit bei 27%. Zum Fußball. 2 Wochen vor dem WM-Auftakt gegen Curaçao hat die DFB-Auswahl das vorletzte Testspiel deutlich gewonnen. In Mainz setzte sich die Mannschaft von Julian Nagelsmann mit 4:0 gegen Finnland durch. Die Tore erzielten zweimal Dennis Undav, Florian Wirtz und Jamal Musiala. Da gab es auch für Bundestrainer Nagelsmann hinterher im ZDF kaum was zu meckern.
10: Wir haben wieder sehr gut angefangen. Die ersten 15 Minuten waren sehr gut. Dann so ein bisschen die Geduld verloren, weil die Jungs unbedingt was zeigen wollen. Das ist ja auch gut. Das mache ich auch gar nicht zum Vorwurf. Das Ergebnis ist gut, wir haben kein Gegentor gekriegt und so können wir weitermachen.
8: Morgen fliegt die deutsche Mannschaft dann nach Chicago und will im besten Fall mit dem WM-Pokal wiederkommen.
4: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
11: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
12: Merhaba Taner.
11: Güçlü, bu sabah İzmir'in Buca Belediyesi'ne yönelik bir operasyon düzenlendi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bu gelişmeye bakalım.
12: Evet Taner, Buca Belediye Başkanı Görkan Duman'la birlikte eski başkan Erhan Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 62 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Başsavcılıktan bir açıklama geldi. Yine bir suç örgütü kurulduğu iddiası var. Aynı zamanda müteahhitlerle belediye yöneticileri ve çalışanlar arasında rüşvet alınıp verildiği iddiası da iddialar arasında yer alıyor.
11: Denizli'de feci bir otobüs kazası meydana geldi. 8 kişi hayatını kaybetti. Güçlü, neler var bu kazayla ilgili?
12: Evet, senin de ifade ettiğin gibi Denizli'de bir yolcu otobüsü bariyerlere çarptı Taner. Ardından alev aldı, yandı. Biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. Katliam gibi kazadan kurtulanlar vardı. Onların ifadeleri ortaya çıktı. Kazadan 20 dakika önce otobüs şoförü arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş.
11: CHP lideri Özgür Özel. Özel'in mecliste düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sona erdi. Çıkan sonuçlara bakalım.
12: Evet, çıkan sonuçlardan öncelikle şunu görüyoruz. CHP'nin sözcüsü Zeynel Emre bir açıklama yaptı. Kurultay yapılmasının şart olduğunu söyledi. Eğer kurultay yapılmazsa bu kez yapılabilecek olan bir erken seçime CHP'nin giremeyeceğini ifade etti. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapılmayacak demişti salı gününü işaret ederek. Ancak bu toplantıdan salı günü yine grup toplantısının yapılacağı açıklaması da paylaşıldı.
11: Gezi olaylarının 13. yıl dönümünde Taksim'de bir anma yapıldı. Bu haberi alalım.
12: Evet, aslında bu anma da zor şartlar altında yapıldı. Taksim'e bir abluka oluşturuldu desek yanlış olmaz. İstanbul Valiliğinden metroya kısıtlama vardı. Polis bir yandan geniş önlemler almıştı. Ve işte buna rağmen yine toplanan bir grup oldu. Gezi Parkı eylemlerinin 13. yılında açıklama yaptılar. Bu direniş yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor dediler.
11: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın Arda Güler'i Real Madrid'den kiralamak istediği ileri sürülüyor. Neler var bu iddiayla ilgili?
12: Evet, senin de ifade ettiğin gibi bir iddia olarak gündemde şu anda bir yıllığına Arda Güler'i kiralama üzerinde çalıştığı söylendi. Aziz Yıldırım'ın böylece şampiyonluk yolunda rüzgarı arkasına almayı hedeflediği ifade ediliyor. Bu arada Şampiyonlar Ligi'nden de Arda Güler'e yılın çıkış yapan futbolcusu ödülü verildi.
11: Türk Amilli Futbol takımı ise 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında bir maça çıkacak. Bu maçı şimdi senden alalım.
12: Evet, Kuzey Makedonya ile bu akşam saat 19.30'da karşılaşacak Amilli Futbol takımı. Bundan önce teknik direktör Montella'nın bir açıklaması vardı. Dünya Kupası hepimizin çocukluk hayali, duygusal anlamda da hazırlığımız var, Türkiye'ye karşı sorumluluğumuz da var dedi Montella.
11: Türkiye gündemine İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
13: Metropol FM Hava Durumu.
14: Berlin'de, başkentte bugün hava 15 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 13 ile 22 derece arasında değişecek, öğle saatlerinde ısınma hissedilecek. Ilıman ve bulutlu bir gün, hafif bir mont veya kalın bir hırka iyi gelir. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
13: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 124 euro 78 sent. Çeyrek altın ise 218 euro 37 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 48 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Soner Sarıkabadayı, Buz. Günaydın efendim, merhabalar.
1: Günaydınlar.
0: Soner Sarıkabadayı Buz dedi ama hava şu an serin olsa da bir tık ısınacak mı?
1: Bayağı bir tık değil.
0: Meteoroloji bayağı... uzmanı Hakan Coşkun, buyurun.
1: Bir tık değil, bayağı bir ısınacak Serdar.
0: Unutma. Nereden biliyorsun?
1: Vallahi bana öyle söylediler. Kuşlar söyledi.
0: Kafa termometre gibi olunca.
1: Şimdi özellikle İspanya, Fransa olsun, Portekiz veya da İngiltere aşırı şu sıralar sıcaklıklardan etkileniyorlar. İspanya'da sıcaklıklar 40 dereceye kadar yaklaştı.
0: Bu mevsim sonu için çok aşırı,
1: çok
0: yüksek
1: aşırı
0: sıcaklıklar.
1: Derece. Ve Almanya'da da hafta sonunda 33-34 dereceye kadar sıcaklık bekleniyor.
0: Bu önümüzdeki hafta sonu.
1: Hı-hı.
0: Son günlerde biraz daha serinlemişti. Yağmur falan birçok yerde
1: vardı, evet.
0: Etkili oldu.
1: Heat dome denilen bir meteorolojik olaymış bu.
0: Evet, Afrika sıcağı.
1: Hı-hı.
0: Avrupa'ya güneyden, oradan da doğuya doğru ilerlemeye devam ediyor. Bu hafta sonu yine 33-34 dereceleri göreceğiz Almanya'da birçok yerde. Bu sıcaklarda tabii ki gölleri falan da tercih ediyoruz. Yine göllere gidince, havuzlara gidince boğulma vakaları başladı. Aman dikkat, aman dikkat. Şöyle bir şey yapalım. Ece Seçkin
1: ve Mustafa Sandal.
0: Aya benzer.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Hayran, Sıla, günaydın efendim, herkese merhabalar. Keyifli sabahlar diliyoruz.
1: Günaydınlar.
2: Ich hab seit Tagen habe ich Problem mit Füchsen in meinem Garten.
1: Ah ja.
2: Ich wohne ja ein bisschen im Norden, böyle biraz da ormanlık bölgelerde bilinen bir yer. Tam ormanın içinde değil ama son zamanlarda bu tilki sorunu özellikle Almanya'nın birçok yerinde kendini gösteriyor. Und die kann man irgendwie nicht loswerden. Bununla ilgili ne yapılabilir? Bununla ilgili tüyoları var mı acaba dinleyenlerimizin? Ya da bununla ilgili sıkıntısı olan insanlar var mı?
1: Farklı farklı tilkiler var. Hangi tür tilki? Bir de o da önemli tabii ki.
2: Hangileri var bilmiyorum. Türlerini bilmiyorum. Sen tam şey... Çoğuluk gibi konuştun.
1: Kızıl tilkiler var mesela.
2: Waterfox.
1: Fenek tilkisi varmış bir de. Kutuplarda yaşayan.
2: Felek tilkisi mi? Onun ben feleğini...
1: Bir de kutuplarda yaşayan kutup tilkisi var ama
2: bizdeki kutup tilkisi
1: göre
2: değil. Sanmıyorum. O kadar
1: değil,
2: gelememiştir değil. Herhalde. Abi de şey yavrularıyla falan geliyor. 3-4 tilki birden geliyorlar. Bir de hani kaynağı mı? Dizin onu şoy. Normalde tilki kaçar.
1: Bunlar aşırı dereceli zekidirler bu hayvanlar.
2: Evet. Ve son zamanlarda tilkilerin bazı saldırılarda da bulunduğu yazılıyordu, çiziliyordu. Bazı insanlar besliyormuş tilkileri. Onun için hani yemek bulurum, yiyecek bulurum ümidiyle de yine insanların bahçelerine giriyorlarmış. Bu post şeyleri, çöp kutularını falan ilk kapatmanız lazım. Ve kesinlikle beslemeyin diyor yetkililer.
1: Bir de şey, problem çözebilme yetenekleri varmış bunların. Aynı zamanda kapanlardan kaçmayı da çok iyi biliyorlarmış. Yani kapan falan koyduğun zaman hikaye onlar. Bir de almış olduğu yemekleri...
2: Salak, bana tuzak kurmuş.
1: Bir de almış oldukları yemekleri de saklıyorlarmış.
2: Düşünsene, sen tuzağı bir yere kuruyormuşsun. Ona tam evinden çıkarken tuzak kapının önünde. Al sana tuzağı. Kapının önüne getirmiş. Bir de kaçmıyorlar insandan. Öyle bir durum. Bir de onlar ben gördüm aşırı yüksek zıplayabiliyorlar, biliyor musun?
1: Sinsi işte ya. Nereye yaptın?
2: Abi bak şimdi bak 1.80 yüksekliğinde olması gerekiyormuş şeyin, tel örgülerin. Hani eğer çok yüksekse alttan kazıp altından geçiyormuş.
1: Bir nevi gelirler. Bir de onların 40 farklı çeşit ses çıkarabiliyorlarmış, biliyor musun Serdar?
2: Şey kokusunu sevmiyor. Ne sesi çıkarıyorlarmış?
1: Ya yani farklı farklı sesler çıkarıyor. Hmm. Çığlık var, inleme var, havlama bile yapıyorlarmış.
2: Taklit yetenekleri de var. Vay.
1: Tilki mi, palyaço mu anlayamadık vallahi.
2: Bak, şey kokusunu sevmiyorlarmış. Onu okudum ben. Acı biber kokusunu, chili kokusunu, bir de sarımsak kokusunu kesinlikle sevmiyorlarmış. Bir de bazı otomatik düzenekler varmış. Titreşime duyarlı, harekete duyarlı. Aparatlar varmış, onları işte
1: bahçelere dikiyorsun, biliyorum onları.
2: Ve işte yakınından birisi geçtiği zaman ses yapıyormuş ya da su sıçratıyormuş.
1: Aynen öyle.
2: Onlar işe yarıyor deniliyor. Var mı bunları kullananlar da Allah rızası için bir tüyo verin de yani neredeyse şey, hani evi onlara bırakıp gideceğiz artık. 8.29 saatlerimiz.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de A111 otoyolundaki Tegel Flughafen tüneli bugünden itibaren geceleri kapatılıyor. Festplatz'la Seidelstraße arasındaki bölümde uygulanacak kapatma 2 hafta boyunca her gece saat 21 ile 05 arasında sürecek. Neden ise bakım çalışmaları. Berlin'de bu hafta ceza mahkemelerinde dikkat çeken davalar görülecek. Dosyalar arasında 12 milyon euroluk vergi kaçakçılığı iddiası, Buch'taki güvenlikli klinikten tutuklu kaçırma girişimi, silahlı saldırı ve ölümcül trafik kazası var. Berlin'de evsizler için sıcak hava yardımı sezonu bugün başladı. Senato destekli 7 sıcak hava koruma merkezi Ağustos sonuna kadar gündüzleri açık olacak. Ayrıca mobil yardım ekipleri ve danışman noktaları da hizmet verecek. Eyalet bu çalışmaları için 370 bin euro ayırdı. Berlin Türk Müziği Konservatuvarı tarafından düzenlenen 2. Türk Halk Oyunları Festivali 7 Haziran'da Ufa Fabrik'te yapılacak. Saat 18'de başlayacak festivalde Türk Halk Oyunları sahneye taşınacak. Etkinlik adresi Victoria Straße 10-18-12105 Berlin.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya Savunma Bakanı Pistorius'a askerlik yasası nedeniyle eleştiri geldi. Federal Meclis'in Bilimsel Hizmetler Birimine göre Savunma Bakanlığı 18 ile 45 yaş arası erkeklerin uzun süreli yurt dışı seyahatlerinde izin alma kuralını idari kararla devre dışı bırakarak yetkisini aştı. Rapora göre böyle bir yasa hükmünü yalnızca yargı geçersiz kılabilir. Almanya'da altyapı ve iklim koruma yatırımları için oluşturulan 500 milyar euroluk özel fon 2025 hedeflerinin gerisinde kaldı. Maliye Bakanlığı raporuna göre fondan planlanan 37 milyar euro yerine yaklaşık 24 milyar euro harcandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerilim yeniden yükseldi. Amerikan ordusu Hürmüz Boğazı çevresindeki bazı füze rampalarını vurduğunu açıkladı. İran ise Kuveyt'teki Amerikan üslerine füze ve dronlarla saldırıda bulundu. Taraflar arasında diplomatik görüşmeler ise sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya ile barış görüşmelerinin kıştan önce yapılmasını istedi. Zelenski, Ukrayna'nın stratejik durumunun iyileştiğini ve Rusya'nın savaş alanındaki inisiyatifini kaybettiğini söyledi. Değerli dinleyenler, haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında. Oh!

0: Gülşen, canın sağ olsun. Günaydın efendim, merhabalar.
1: Günaydınlar. Guten Morgen.
0: Bir radar ihbarı vardı, onu hemen alalım. Batkanstadt'ta Mercedes Strasse ile Ben Strasse'nin kesiştiği noktada radar varmış. Mercedes Strasse, Mercedes ile Benz aynası değil mi diyor?
1: Biri Daimler Benz.
0: Mercedes ile Benz'i birleştirmişler.

0: burada. Başka radar ihbarınız varsa 030 217 970 71. Konumuz Dünya Futbol Şampiyonası ve Dünya Futbol Şampiyonası öncesi artık da 2 haftadan az bir zaman kaldı.
1: Evet.
0: Forma satışları ya da forma fiyatları tartışılıyor.
1: Çocuklara, daha doğrusu çocuklara biçilen bu fiyat 75 euro.
0: Alman formaları.
1: Aynen.
0: DFB, Alman milli takımının formalarının fiyatı çok kızdırmış annelere babaları.
1: Sırf onları değil, siyasetçiler de bayağı bir sinirler. Yani bu olmaması gerekiyor diyor. Bu fiyat politikasını diyor, Dünya Kupası öncesinde diyor. Tabii ki taraftarları da futboldan uzaklaştırabilir diyorlar. Bilhassa çocukları.
0: 75 euro.
1: Evet.
0: Bir söyleyelim, İstanbul'dan getirsinler onlara daha ucuz.
1: 7,5 euro ya.
0: Ya da Türk forması alsınlar abi. Sané'nin formasını alsınlar. Galatasaray forması.

0: Sezen Aksu haydi gel benimle ol, bizimle olun saat 10'a kadar Metropol FM'de Çay Şekeri programında 6 itibariyle her sabah sizinleyiz efendim. Sefalar getirdiniz. Alman milli takımın çocuk formalarının fiyatı kızdırmış anneleri babaları, antrenörler, futbol federasyonuna bayağı bir eleştiride bulunuyorlar. Bu niye böyle diye. Biz dedik İstanbul'dan getirelim, ucuza gelir İstanbul'dan. Çetin diyor ki, Batnauheim'dan Çetin diyor ki İstanbul Salı pazarında 10 euro diyor. Pazarda Almanca konuşursan 10 euro, konuşmazsan 6 euro. Bir de çok alırsan herhalde bir indirimde öyle yaparlar değil mi?
1: Ya genelde öyle aslında da.
0: Hakan sorarsa kafadan 50. Zagma, şeyi düzeltelim mi ya hava durumu olayını?
1: Düzeltelim.
0: Sen ne dedin? Hafta sonu 34
1: hafta
0: derece.
1: Hafta sonu 34 derece olmuş dedim ama sen yanlış anlamışsın.
0: Evet. Olacak dedin de oldu diyecektin. Ben de içimden
1: yapma
0: dedim
1: Hakan.
0: Ben de içimden dedim Hakan diyorsa kesin yanlıştır.
1: Yapma Hakan, yapma Hakan.
0: Kimden? 34 derece olacakmış. Kimden duydun? Hakan söylüyordu. O zaman kesin yanlıştır. Evet. Recep İvedik 8 çıkıyormuş.
1: Evet, Recep İvedik 8 çıkacak. Bu 8 İnanmayın. Arkadaşlar.
0: İnanın ben teyit ettim, baktım.
1: Disney Plus üzerinden gösterilecek, sinemalarda olmayacak. Ve
0: bir önceki de öyleydi.
1: Evet, öyleydi. Ve filmin 2 bölüm halinde yayınlanması şey yapılmış, kararlaştırılmış. Hmm. İlk bölüm Haziran 20, 2026'da, ikinci bölüm ise Eylül 2026'sında, yani 2026'nın Eylül ayında çıkacak.
0: Evet, benim aklımda sadece bir kaldı. İkide ne yapıyordu onu hatırlamıyorum. İş falan kuruyordu. Birincide Antalya tatile gidiyordu falan. O güzeldi. Birine Survivor'a katılıyor. Birine Afrika'ya gidiyor. Birine olimpiyatlara katılıyor. Ama sanki birincisindeki tat yok sanki diye düşünüyoruz değil mi?
1: Ya ilk etapta öyle ama rekoru beşincide kırmış. Beşincisinde.
0: Evet durmadan seyirci sayısı, izleme sayısı evet. Artmış. Bayağı artmış.
1: Yani yaklaşık 7,5 milyon kişi seyretmiş. Wow. Ondan sonra altıncıyı çıkarmış 4 milyona düşmüş.
0: Bu rekor ama o 7 milyon rekor. Evet. Harbiden. Gişe rekoru. Vallahi bravo. Vallahi Recep'in işi de iş abi. Hafiften böyle bir para sıkıntısı yaşadığım zaman çıkar lan oradan bir Recep İvedik çıkarırız. Değil mi? Şunu de.
2: Konuşma lan.
0: Aynı kıyafetler zaten. Değil mi? Kıyafete yani, falan da para vermiyor.
1: Masraf da yok.
0: Vallahi iyi de ya. Adam bir gömlekle 10 film çekti ya.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Aracınız sizin için ne kadar değerliyse doğru sigortada o kadar önemlidir. Kaza, hasar, hırsızlık ne olursa olsun yanınızdayız. Kasko ve trafik sigortasında size en uygun fiyatları sunuyoruz. Ayrıca bizimle aracınız tüm Türkiye'de sigortalıdır.
2: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay DE.
3: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
4: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
3: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de.
0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma, bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
1: Çay Şekeri programımızın son saniyeleri geldi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben saat 11 ile 13 arasında Rengarenk programıyla burada olacağım. 15'ten itibaren 14 ile pardon özür dilerim. 13 ile 14 arasında da.
1: Karar ver artık.
2: Bir dakika. 11-13. 13 ile 15 arası. Yetavix. 13 ile 15 arasında da Nordrhein-Westfalen'de Fuat arkadaşımız mikrofonla olacak. Sonra Esra izinden geldi arkadaşlar.
1: 15-19 arası Pyros programında Esra sizinle. Ve saat 19-21 arasında da Okan Bayülgen.
2: Hayatım ve... Roman programıyla sizlerle olacak.
1: Hayatım Roman.
2: Bu hayatım akşam. Beya.
1: Şimdi haberler. Dinlediğiniz için teşekkürler.
2: Thank you.
0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
3: Ich bin Katrin Müller. Die Sozialgerichte in Deutschland verzeichnen nach Angaben des Deutschen Richterbundes eine deutliche Zunahme von Verfahren. Zum ersten Mal seit 2021 gab es dort im vergangenen Jahr insgesamt wieder mehr als 300.000 neue Fälle, wie es hieß. Vermehrte Streitfälle ums Bürgergeld oder um Ansprüche aus der Sozialversicherung treiben die Fallzahlen deutlich nach oben, sagte der Bundesgeschäftsführer des Richterbundes Sven Riebin der dpa. Umweltverbände werfen großen KI-Firmen vor, die Folgen ihrer Technik für das Klima besser darzustellen, als sie tatsächlich sind. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung von mehreren Nichtregierungsorganisationen.
4: Positive Auswirkungen auf das Klima gibt es laut Studie vor allem bei älteren KI-Anwendungen, beispielsweise für Wettervorhersagen. Der aktuelle KI-Boom wird aber vor allem durch Programme wie ChatGPT, Copilot oder Gemini ausgelöst. Sie erstellen Texte, Bilder oder Videos und benötigen dafür sehr viel Strom und Wasser. Die Autoren der Untersuchung fanden keinen Beleg dafür, dass diese Programme den Ausstoß von Treibhausgasen deutlich verringern. Deshalb sprechen sie von Greenwashing, also von irreführenden Aussagen über angebliche Umweltvorteile. David Riemer, Nachrichtenredaktion.
3: Wenn Kinder krank werden und betreut werden müssen, bleiben dafür nach wie vor meistens berufstätige Frauen zu Hause. Fast 3/4 der Kinderkrankentage im vergangenen Jahr nahmen weibliche Kassenmitglieder. Das hat das Wissenschaftliche Institut der AOK nach eigenen versicherten Daten ermittelt.
5: Hustensaft, Fieberzäpfchen und ein quengeliger kleiner Patient. In der Regel bleiben immer noch die Mütter daheim. Nur 27% der Kinderkrankentage fielen auf Männer. Besonders wenige Väter meldeten sich fürs Kind in Bayern krank. Die meisten waren es in Sachsen. Die AOK-Experten sehen darin ein Zeichen für die weiterhin ungleiche Verteilung der Care-Arbeit in Familien. Gesetzlich Versicherte können Krankengeld beantragen, wenn ihr Kind unter 12 Jahren krank ist und sie deshalb nicht zur Arbeit gehen. Die Krankenkasse übernimmt dann einen Großteil des Verdienstausfalls. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
3: Mit der neuen Woche startet auch ein neuer Monat und auch im Juni treten einige Änderungen in Kraft, die viele Verbraucher direkt betreffen. Zum Beispiel gibt es mehr Rechte beim Online-Shopping und es ist der letzte Monat mit günstigerem Sprit. Am 30. Juni läuft der Tankrabatt aus, mit dem die Bundesregierung die Steuern auf Kraftstoffe vorübergehend gesenkt hat.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
6: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
7: Merhaba Taner.
6: Güçlü, bu sabah İzmir'in Buca Belediyesi'ne yönelik bir operasyon düzenlendi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bu gelişmeye bakalım.
7: Evet Taner, Buca Belediye Başkanı Görkan Duman'la birlikte eski başkan Erhan Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 62 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Başsavcılıktan bir açıklama geldi. Yine bir suç örgütü kurulduğu iddiası var. Aynı zamanda müteahhitlerle belediye yöneticileri ve çalışanlar arasında rüşvet alınıp verildiği iddiası da iddialar arasında yer alıyor.
6: Denizli'de feci bir otobüs kazası meydana geldi. 8 kişi hayatını kaybetti. Güçlü, neler var bu kazayla ilgili?
7: Evet, senin de ifade ettiğin gibi Denizli'de bir yolcu otobüsü bariyerlere çarptı Taner. Ardından alev aldı, yandı. Biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. Katliam gibi kazadan kurtulanlar vardı. Onların ifadeleri ortaya çıktı. Kazadan 20 dakika önce otobüs şoförü arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş.
6: CHP lideri Özgür Özel'in mecliste düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sona erdi. Çıkan sonuçlara bakalım.
7: Evet, çıkan sonuçlardan öncelikle şunu görüyoruz. CHP'nin sözcüsü Zeynep Emre bir açıklama yaptı. Kurultay yapılmasının şart olduğunu söyledi. Eğer kurultay yapılmazsa bu kez yapılabilecek olan bir erken seçime CHP'nin giremeyeceğini ifade etti. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapılmayacak demişti salı gününü işaret ederek. Ancak bu toplantıdan salı günü yine grup toplantısının yapılacağı açıklaması da paylaşıldı.
6: Gezi olaylarının 13. yıl dönümünde Taksim'de bir anma yapıldı. Bu haberi alalım.
7: Evet, aslında bu anma da zor şartlar altında yapıldı. Taksim'e bir abluka oluşturuldu desek yanlış olmaz. İstanbul Valiliğinden metroya kısıtlama vardı. Polis bir yandan geniş önlemler almıştı. Ve işte buna rağmen yine toplanan bir grup oldu. Gezi Parkı eylemlerinin 13. yılında açıklama yaptılar. Bu direniş yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor dediler.
6: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın Arda Güler'i Real Madrid'den kiralamak istediği ileri sürülüyor. Neler var bu iddiayla ilgili?
7: Evet, senin de ifade ettiğin gibi bir iddia olarak gündemde şu anda bir yıllığına Arda Güler'i kiralama üzerinde çalıştığı söylendi. Aziz Yıldırım'ın böylece şampiyonluk yolunda rüzgarı arkasına almayı hedeflediği ifade ediliyor. Bu arada Şampiyonlar Ligi'nden de Arda Güler'e yılın çıkış yapan futbolcusu ödülü verildi.
6: Türk A-Milli Futbol takımı ise 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında bir maça çıkacak. Bu maçı şimdi senden alalım.
7: Evet, Kuzey Makedonya ile bu akşam saat 19.30'da karşılaşacak A-Milli Futbol takımı. Bundan önce teknik direktör Montella'nın bir açıklaması vardı. Dünya Kupası hepimizin çocukluk hayali, duygusal anlamda da hazırlığımız var, Türkiye'ye karşı sorumluluğumuz da var dedi Montella.
6: Türkiye gündemine İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Hava Durumu.
8: Berlin'de, başkentte bugün hava 15 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 13 ile 22 derece arasında değişecek, öğle saatlerinde ısınma hissedilecek. Ilıman ve bulutlu bir gün, hafif bir mont veya kalın bir hırka iyi gelir. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 124 euro 78 sent. Çeyrek altın ise 218 euro 37 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 48 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Temizlik mi? Sibel Cleaning hizmetinizde. Ofis, klinik, yuva, şantiye veya otel. Berlin ve Brandenburg'da köşe bucak temizliğin adresi. Sibel Cleaning. Hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Teklif almak için 0176 240 55 538 veya sibel-cleaning.de adresinden bize ulaşın. Sibel Cleaning.
1: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
2: Altın al evladım.
1: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
2: Bak beni dinle, altın al.
3: Gaz fiyatları size sorun mu yaşatıyor? O zaman gazı yanlış yerden alıyorsunuz. Doğru adres Tegel Gaz. Aracı olmadığı için size en uygun fiyatı sunabiliyoruz. İsterseniz karşılaştırın. Fiyatlarımıza inanamayacaksınız. Yanlış gaza gelmeyin. Tegel Gaz'a güvenin. www.tegel-gaz.de.
4: Pflege Hilfsmittel Box gelmiş.
5: Ailem Pflegemittel. Eldiven, dezenfektan, maske hepsi içinde.
6: Pflege gradınız varsa aylık bakım yardımcı ürünleri Ailem Pflegemittel ile evinize kadar geliyor. Üstelik ücretsiz. Ailem Pflegemittel. Bakımda güven, kapınızda çözüm. ailemberlin.de.
7: Ne oldu yeğen?
8: Sorma be dayı. Bu borç batağından posta kutumu açmaya korkuyorum. Evde huzur kalmadı dayı.
7: Bak yeğen, borcun varsa evde huzurun olmaz. Huzurlu olmak istiyorsan borcundan kurtulacaksın.
9: Borçsuz bir gelecek için bizimle irtibata geçin. Borcunvar.de. Borcunuzdan kurtulun, nefes alın.

0: Almanya'da oturum, vatandaşlık ve özel düzenlemeler. O kadar çok zorluk yaşadım, ne yapacağımı bilmiyordum. Ama Divan Migrationsberatung bana gerçekten yardımcı oldu. Profesyonel ve güvenilir bir hizmet sunuyorlar. Tüm hakları ve istisnaları biliyorlar ve seni yönlendiriyorlar.
1: Divan Migrationsberatung. Ücretsiz telefon 0800 006 0087.
2: Kahvaltı hazır mı?
3: O ne ki?
4: Meray, çay yapmış.
5: Paketi çok güzel değil mi?
2: Eminim çayı da çok güzeldir.
5: Nasıl?
2: Şahane.
1: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
6: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudamm.
7: Asla sana kızamıyorum, sana küsemiyorum.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de A111 otoyolundaki Tegel Flughafen tüneli bugünden itibaren geceleri kapatılıyor. Festplatz'la Seidelstraße arasındaki bölümde uygulanacak kapatma 2 hafta boyunca her gece saat 21 ile 05 arasında sürecek. Neden ise bakım çalışmaları. Berlin'de bu hafta ceza mahkemelerinde dikkat çeken davalar görülecek. Dosyalar arasında 12 milyon euroluk vergi kaçakçılığı iddiası, Buch'taki güvenlikli klinikten tutuklu kaçırma girişimi, silahlı saldırı ve ölümcül trafik kazası var. Berlin'de evsizler için sıcak hava yardımı sezonu bugün başladı. Senato destekli 7 sıcak hava koruma merkezi Ağustos sonuna kadar gündüzleri açık olacak. Ayrıca mobil yardım ekipleri ve danışman noktaları da hizmet verecek. Eyalet bu çalışmaları için 370 bin euro ayırdı. Berlin Türk Müziği Konservatuvarı tarafından düzenlenen 2. Türk Halk Oyunları Festivali 7 Haziran'da Ufa Fabrik'te yapılacak. Saat 18'de başlayacak festivalde Türk Halk Oyunları sahneye taşınacak. Etkinlik adresi Victoria Straße 10-18 12105 Berlin.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da bu ayla beraber tüketiciler için birçok yenilik yürürlüğe giriyor. Akaryakıt indirimi bu ay sonunda sona eriyor. Online alışverişte cayma işlemi 19 Haziran'dan itibaren tek tıkla daha kolay yapılabilecek. Bal ve süt ürünlerinde etiketleme kuralları değişiyor. Ayrıca 11 Haziran'da Futbol Dünya Kupası başlıyor. Public Viewing etkinlikleri için özel gürültü kuralları uygulanacak. Almanya'da Dünya Kupası için gastronomi işletmelerine gece kolaylığı getirildi. Yeni düzenleme sayesinde barlar, restoranlar ve açık hava etkinlikleri bazı maçları saat 22'den sonra da yayınlayabilecek. Ancak bu otomatik izin anlamına gelmiyor. Almanya Savunma Bakanı Pistorius'a askerlik yasası nedeniyle eleştiri geldi. Federal Meclis'in bilimsel hizmetler birimine göre Savunma Bakanlığı 18 ile 45 yaş arası erkeklerin uzun süreli yurt dışı seyahatlerinde izin alma kuralını idari kararla devre dışı bırakarak yetkisini aştı. Rapora göre böyle bir yasa hükmünü yalnızca yargı geçersiz kılabilir. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerilim yeniden yükseldi. Amerikan ordusu Hürmüz Boğazı çevresindeki bazı füze rampalarını vurduğunu açıkladı. Değerli dinleyenler, haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM sabah sunucusu nasıl olmalı?
1: Sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar.
0: Serdar ve DJ Hakan'ın Yeşilçam arkadaşları Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programında hafta içi her gün 6 ile 10 arası sizlerle. Sakın kaçırmayın.
2: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Euro Gıda 16. şubesini 4 Haziran Perşembe günü açıyor. Açılışa özel indirimleri kaçırmayın. Euro Gıda. Mariendorf Adam 169 U-Bahnhof Alt-Mariendorf yakını.
1: Bugün şöyle güzel bir kahvaltı yapayım. Menemen, yanında peynir, zeytin ve çıtır simit. Ama öyle herhangi bir yer olmasın.
2: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Fazla söze gerek yok. Konu kahvaltıysa cevap Alsancak Simit Sarayı.
3: Hülüşehstrasse 9, Sorsenestrasse köşesi Kreuzberg.
4: Vatandaşlık başvurusunu yaptınız ve hala haber yok mu? Untätigkeitsklage ile vatandaşlık işlemlerini hızlandırın. Rechtsanwaltskanzlei Scheira. Her şey bekler. Hakkınız asla. Kanzleischeira.de.
5: İş görüşmesinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? İş bulma kurumuna kayıtlı olanlar için Job Coaching hizmetimiz ile sizin için dikkat çeken bir özgeçmiş oluşturuyoruz. Özgüvenli olmanızda yardımcı oluyoruz. Kottbusser Straße 3, telefon 6107 4044.
6: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Juvelier Elegance her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Juvelier Elegance, Badstrasse 19 Wedding.
7: Güne güzel bir kahvaltıyla başlayın. Sonra arkadaşlarınızla sohbet edin. Spor yapın, terapilere katılın. Burası Papatyam Gündüz Bakım Evi. Bakıma ihtiyacı olanların ikinci evi. Yeni aileniz size gerçek ailenizi aratmayacak. Papatyam Tagesflege. Telefon 030 417 190 12.
8: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Doktor Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin. Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin. Şimdi yeni adresinde. Knöphausenweg 2, Buko.
9: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
10: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
11: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
12: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wiener Würstchen, Rindwürstchen, Französische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
13: Eğer ailenizde bakıma ihtiyacı olan biri varsa bilmeniz gereken önemli bir hak var. Devlet, bakım paranızdan bağımsız olarak her ay ek destek sağlıyor. Gelin bu haktan nasıl yararlanacağınızı birlikte planlayalım. Aktiva Dienstleistung, Oya Eren yönetiminde Kreuzberg'te. 0176 2209 2902.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

Evet ve bu arada dünyada ses getiren bir olay. İstanbul'da biliyorsunuz Kanye West'in konseri orada oldu arkadaşlar. Ve 118 bin kişinin katılımıyla bir dünya rekoru gerçekleşti. Kapalı stadyumda şimdiye kadar yapılan en büyük konser, daha doğrusu katılımın en fazla olduğu bir konser oldu. 118 bin kişinin gelmesiyle birlikte bu stadyum konseri bütün dünyada tabii ki ses getirdi. Aynı zamanda sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinden ilk konseri olduğu için bazı konserler Avrupa'da iptal olduğu için bütün Avrupa'dan da gelen Kanye West hayranları oldu. Ve bu muhteşem görsel. Gördünüz mü? Belki mutlaka Instagram'da, sosyal medyada görmüşsünüzdür. Devasa bir ışık, bir duman, ne bileyim artık bir show söz konusuydu. Ya ben hafta sonu Instagram'ı açayım, Facebook'u açayım, nereye açarsam açayım Kanye West'in konserinden başka hiçbir şey görebilmem mümkün olmadı. Aynı zamanda burada tabii ki konser sonrası şimdi benim sevdiğim sanatçılardan bir tanesi var. Ferhat Göçer. Konser sonrası bir açıklama yapmış, yani yapmayın bunu arkadaşlar dedim. Yapmayın. Bakar mısınız? Yani demiş olduğu şey aynen şöyle. Ne öyle ya? İki ışık bir duman verdi diye o kadar insan oraya katıldı diyor. İki ışık bir dumanmış arkadaşlar. O kadar çoğu giden kişi onun şarkısını bile bilmiyordur diyor. Yani şarkıyı bilmeyenleri oraya almıyorlar mı? Ne bileyim, anlamadım ki. Yasak mı? Söyle bakayım şarkıyı. Söyleyemiyor musun? House Reboot. Yani bir sanatçısın sen aslında. Yani benim düşüncem o. Bir sanatçının başka bir sanatçıya iki duman, yani daha doğrusu iki ışık bir duman dediği de arkadaşlar, o prodüksiyon, sadece o prodüksiyon yaklaşık 3 milyon oraya mal olmuş. Sadece o. İki ışık ve bir duman. Ondan sonra bu akşam da benim konserim var. Ben de o kadar ışık duman olmayacak ama sizleri beklerim diye de böyle bir açıklamada bulmuş. Neyse. Ben pek hoş karşılamadım. Şimdi Endam'ın Yeter adı şarkısının Crash'tan dinliyoruz. Başka kimden tabii ki. Endam.

0: Neden mi papatya? Çünkü papatya sevgi, samimiyet ve huzuru bir araya getiriyor. Gündüz bakım evimiz, yaşam evlerimiz, evde bakım servisimiz ve güven veren sıcacık ekibimizle yanınızdayız. Her anınızı özel kılmak için buradayız. Papatya Pflegedienst, Kolonistrasse 2 Wedding.
1: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudam.
2: Temizlik mi? Sibel Cleaning hizmetinizde. Ofis, klinik, yuva, şantiye veya otel. Berlin ve Brandenburg'da köşe bucak temizliğin adresi. Sibel Cleaning. Hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Teklif almak için 0176 240 55 538 veya sibel-cleaning.de adresinden bize ulaşın. Sibel Cleaning.
3: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
4: Divan Pflege Service size profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
3: Pflegegrad başvurularında, engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
4: Divan Pflege Service. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
5: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
6: Altın al evladım.
5: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
6: Bak beni dinle, altın al.
7: Çakın çakın gelin. İster Neukölln'e, ister Spandau'a. Ersin Möbel artık iki yerde. Ersin Möbel, Grenzallee 22 Neukölln ve Nonnendamm Allee 96 Spandau.
8: Pflegegradınız var mı? O zaman aylık bakım yardımcı ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Eldiven, dezenfektan, maskeler. Hepsi Ailem Pflege Metal'le ücretsiz kapınıza kadar geliyor. Başvuru kolay, teslimat hızlı. Ailem Pflege Metal. Bakım ihtiyaçlarınız için güvenilir adres. ailemberlin.de.

Zo. Metropol FM'desiniz. Mikrofona ben Nici Hakan. Rengarenk programında arkadaşlar. Ve acaba size şimdiki anlatacağım konu söz konusu mu? Japonya'da erkekler maaşını eşine veriyorlarmış. Sonra da onlardan harçlık alıyorlarmış. Sizde de böyle böyle bir şey söz konusu mu? Japonya'da erkekler maaşını eşine veriyor. Sonra da onlardan harçlık alıyorlarmış. Hemen bir mesaj geldi. Ne diyor? Benim eşim Japonmuş diyor. Japonmuş haberi yok. Evet, ve varsa burada benim, ya ben düşünecek olursam benim ailemde. Daha doğrusu annemde babamda para hep annemdeydi. Tamam mı? Annem Japon'da değil, babam da değildi. Ama genelde hep annemdeydi para. Yani muhasebe, evin muhasebesini o yapıyordu. Sizde durum nasıl? Ve bu durumdan memnun musunuz arkadaşlar? Yazın bana, biraz dedikodu yapalım. 030-217-970-71 ve şimdi bir parça geliyor ki...

0: gibisiniz. Aşkım bahardı dediler. Aman ne güzel ettiler. Zo.
1: DJ Hakan'la Rengarenk.
0: Rengarenk olduğu gibi hızından hiç ödün vermeden devam ediyor. Ne demiştim? Japonya'da Japon erkekleri genelde maaşlarını, paralarını eşlerine veriyorlar ve onlardan harçlık arıyorlarmış. Burada Bilal arkadaşım diyor ki o zaman Japon kadınları Japon yapıştırıcısı kullanıyorlar eşlerine. Bir diğer dinleyicimiz ise Süleyman diyor ki biz de Japon mu olduk şimdi diyor. Vallahi bilmiyorum, orayı sen daha iyi bileceksin herhalde. Bir diğer arkadaşımız ise Hakan benim adıma olan banka kartımın şifresini boşandıktan sonra öğrenmiştim. O bayağı ey. Her şeyin hayırlısı be. Öyle diyeyim artık. So Frankfurt, Kenan. Japonya'ya gerek yok, bu devirde ailelerin %80 oranında maaş kartları hanımda oluyor zaten. Nerede o eski erkekler? Kalmadı diyor. O eski erkekler paraya hükmedecek para. Ondan sonra olacak, şimdiki erkeklerin %99'u kılıbık zaten, onun için maaş kartları da hanımların elinde. Bu %99'u biraz abartmışsın gibime geliyor yani. Yani ne? 99% ne? Das gibt's nicht. Yani sen olabilirsin. Tamam da. Diğerlerine pek o kadar ihtimal vermiyorum. Ve şimdi Derya Ulu ile Asil Gök. Yansıma diyor. Rengarenk programdasınız. Gününüz rengarenk olsun. Her ne kadar havamız böyle parçalı bulutlu olsa da ümidimizi hiçbir zaman kaybetmiyoruz.

Yeryalı ve Asil Gök seslendir bu güzel şarkımızı. Yansıma dediler Metropol FM'de. Evet, erkeklere sesleniyorum. Sizler de maaşlarınızı eşine veren gillerden misiniz? Bakayım kim ne yazmış. Japonya'da genelde erkekler maaşlarını eşlerine veriyorlarmış. Sen de kalsın, bize harçlık ver yeter diyorlarmış. Benim ailemde de öyle. Daha doğrusu annem babamda da öyleydi. Annemde daha çok hep para ondaydı. Babam hiç böyle. Aslında bende de öyle. Zo. Selam Hakan. Abo, bende olsa var ya bir ayda batarız. İki firmayı kapatırız artık diyor. Bremen'den sevgiler. Bu arada iki tane firmasının olduğunu da böyle yandan söyledi bize. Kimmiş o bizim? İleyhan Uraslı. Evet, reklamını yaptım İleyhan. Hakan, benim babam da hep anneme verirdi diyor. İhtiyacı olunca annem de alırdı diyor. Annem bugün 6 yıl oldu rahmetli oldu. Babam şimdi 94 yaşında. Parayı bana veriyor ama Japon değiliz. Bir diğer dinleyicim. Selam, ben Köln'den İhsan Uzun. Şimdiye kadar banka kartını hiç kullanmadım. Hep hanım kullandı. Doğrusu belki de bu. Hakan, onlar sadece maaşı veriyormuş. Bizimkiler ev, arsayı, tarlayı veriyor diyor. Ferhat bunu yazmış Stuttgart'tan. Bir diğer dinleyicim, baba selam. Ben Ferdi Bahtiyar Mannheim'den. Ajdar'dan Çikita Muz'u çalar mısın? Ya şimdi konumuz bu mu? Allah'ını seversen. Bunu istiyorsun şimdi. Sen ilk önce maaşından haber ver. Kime veriyorsun? Eşine mi veriyorsun? Yoksa seninle mi kalıyor? Konumuz o. Zo. Başka bir dinleyicim ise, günaydın Metropol FM, güzel yayınlar diliyorum. Sizden ricam. Evet, İzzet Tugay. Şu parçayı sevebilir misiniz? Çalabilir misiniz? İstekler programımız olduğu zaman bunları mutlaka çalacağız. Merhaba Hakan. Bremen'den selamlar. Keşke bir eşim olsa da versem demiş. Paradan bahsediyor herhalde. Zo. Bakayım. Başka bir dinleyicim ise, ya bizim sülale Japonmuş. Ya ben şimdi farkına vardım diyor. Nergin bunu seslendir. Daha seslendirmiş, şarkı söyler gibi. Bakalım, iyice abarttım beni. Şimdi seslendirenlere geçiyoruz. Halize ve Motive. Labirent diyor. 11.31 oldu saatlerimiz. Keyfiniz bol olsun.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de A111 otoyolundaki Tegel Flughafen tüneli bugünden itibaren geceleri kapatılıyor. Festplatz'la Seidelstraße arasındaki bölümde uygulanacak kapatma 2 hafta boyunca her gece saat 21 ile 05 arasında sürecek. Neden ise bakım çalışmaları. Berlin'de bu hafta ceza mahkemelerinde dikkat çeken davalar görülecek. Dosyalar arasında 12 milyon euroluk vergi kaçakçılığı iddiası, Buch'taki güvenlikli klinikten tutuklu kaçırma girişimi, silahlı saldırı ve ölümcül trafik kazası var. Berlin'de evsizler için sıcak hava yardımı sezonu bugün başladı. Senato destekli 7 sıcak hava koruma merkezi Ağustos sonuna kadar gündüzleri açık olacak. Ayrıca mobil yardım ekipleri ve danışman noktaları da hizmet verecek. Eyalet bu çalışmaları için 370 bin euro ayırdı. Berlin Türk Müziği Konservatuvarı tarafından düzenlenen 2. Türk Halk Oyunları Festivali 7 Haziran'da Ufa Fabrik'te yapılacak. Saat 18'de başlayacak festivalde Türk Halk Oyunları sahneye taşınacak. Etkinlik adresi Victoria Straße 10-18 12105 Berlin.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da bu ayla beraber tüketiciler için birçok yenilik yürürlüğe giriyor. Akaryakıt indirimi bu ay sonunda sona eriyor. Online alışverişte cayma işlemi 19 Haziran'dan itibaren tek tıkla daha kolay yapılabilecek. Bal ve süt ürünlerinde etiketleme kuralları değişiyor. Ayrıca 11 Haziran'da Futbol Dünya Kupası başlıyor. Public Viewing etkinlikleri için özel gürültü kuralları uygulanacak. Almanya'da Dünya Kupası için gastronomi işletmelerine gece kolaylığı getirildi. Yeni düzenleme sayesinde barlar, restoranlar ve açık hava etkinlikleri bazı maçları saat 22'den sonra da yayınlayabilecek. Ancak bu otomatik izin anlamına gelmiyor. Almanya Savunma Bakanı Pistorius'a askerlik yasası nedeniyle eleştiri geldi. Federal Meclis'in bilimsel hizmetler birimine göre Savunma Bakanlığı 18 ile 45 yaş arası erkeklerin uzun süreli yurt dışı seyahatlerinde izin alma kuralını idari kararla devre dışı bırakarak yetkisini aştı. Rapora göre böyle bir yasa hükmünü yalnızca yargı geçersiz kılabilir. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerilim yeniden yükseldi. Amerikan ordusu Hürmüz Boğazı çevresindeki bazı füze rampalarını vurduğunu açıkladı. Değerli dinleyenler, haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Ve Rengarenk programında şimdi yine oynak bir parçayla ilerliyoruz. Serdar Ortaç seslendiriyor. Kemik diyor.
3: Böyle bir şarkı ismi mi olur? Kemik.
2: Allah Allah.
3: Bir sözlerine kulak verelim, ne demek istiyor.
2: Hep beraber. Keyfiniz bol olsun mikrofona ben.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Deutsche werden deutlich häufiger Opfer einer Straftat, die von einem Zuwanderer verübt wurde, als umgekehrt.
2: Mit jeder Gewalttat, für die ein Mensch ohne deutsche Staatsbürgerschaft verantwortlich gemacht wird,
1: bildet Kriminalität im Kontext der Zuwanderung des Bundeskriminalamtes
3: hervor. Man geht schon auf die andere Straßenseite, wenn man irgendwie sieht, da...
4: Also ich glaube, dass es eher, dass mehr darüber geredet wird und deswegen das Gefühl aufkommt, dass es so wäre.
0: Değerli dinleyenler, Almanya'da suç istatistikleri raporu açıklandı ve manşetlerde yabancı suçlular arttı, göçmenler suç istatistiklerinde öne çıkıyor, Almanya'da yabancı suçlular alarm veriyor manşetlere atıldı. Alman medyası detayları, rakamları ve analizleriyle biliniyor. Örneğin bir otomobil testinde lastiğin yol tutuşundan fren mesafesine kadar onlarca sayfa analiz ve inceleme yapabilir. Ancak konu yabancılar, yani göçmenler ve suç olunca nedense birçok medya kuruluşu rakamların arkasındaki nedenleri anlatmaktan çok sansasyonel ve çarpıcı başlıklara yöneliyor. Kriminelle Ausländer başlığı her zaman tık getiriyor, dikkat çekiyor ve maalesef birçok kişinin duymak istediği hikayeyi anlatıyor.
2: Laut Polizei stach ein Täter mit einem Messer offenbar wahllos auf mehrere Menschen ein.
5: Für dringend tatverdächtig wird dieser Mann gehalten, syrischer Staatsbürger.
6: Etwa jeder dritte Tatverdächtige hat nicht die deutsche Staatsangehörigkeit.
0: Oysa istatistiklerin detaylarına bakıldığında tablo o kadar da basit değil. Suç istatistikleri raporunda Almanya'da işlenen suç oranların neredeyse %36'sı yabancılar tarafından işlendiği belirtiliyor. Bu rakamların içinde Almanya'da yaşayan göçmenlerin yanı sıra turistler, iltica başvurusunda bulunanlar, yabancı öğrenciler ve ülkede geçici bulunan kişiler de yer alıyor. Üstelik söz konusu veriler, mahkeme tarafından suçlu bulunmuş kişiler değil, polis tarafından şüpheli olarak kaydedilen kişileri kapsıyor. Fakat bu ayrıntılar çoğu zaman manşetlere taşınmıyor.
7: Durchschnittlich sind es 580 Gewaltdelikte pro Tag, die in Deutschland stattfinden. Wir reden hier von Tötungsdelikten, von Vergewaltigungen, von gefährlichen Körperverletzungen auf sehr hohem Niveau, aber leicht absinkend.
0: Bu ayrıntılar çoğu zaman manşetlere taşınmıyor. Çünkü göçmenler suç işliyor, yabancılar suç işliyor söylemi çok iyi satıyor. Peki neden gençlerin suç istatistiklerinde daha fazla yer aldığı, neden sosyal sorunların, eğitim eksikliğinin veya yoksulluğun suç oranlarını etkilediği aynı heyecanla

0: Çünkü iyi entegre olmuş bir göçmen haberi değer taşımıyor. Ancak bir yabancının işlediği suç günlerce ekranlarda ve gazetelerde yer bulabiliyor. Bu nedenle suçla mücadele kadar rakamların nasıl sunulduğu ve kamuoyunun nasıl yönlendirildiği de aslında sorgulanması gerekiyor. Bunları sormaya ve sorgulamaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
1: Einer Straftat, die von einem Zuwanderer verübt wurde, als umgekehrt.
2: Mit jeder Gewalttat, für die ein Mensch ohne deutsche Staatsbürgerschaft verantwortlich gemacht wird.
3: Dass mehr darüber geredet wird und deswegen das Gefühl aufkommt, dass es so wäre.
4: Man geht schon auf die andere Straßenseite, wenn man irgendwie sieht, da
5: sitzt. Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
6: Evet, konumuz devam edecek. Maaşlarınızı eşlerinize mi veriyorsunuz? Japonya'da genelde erkekler maaşlarını eşlerine veriyorlarmış. Sizde durum nasıl? Yazın bize 0 32 117 970 71. Mesajlarınızı okuyalım,

0: Yine borç mektupları mı?
1: Abi bunu aldım. Yeter artık.
0: Bak koçum, mektubun fotoğrafını çek. WhatsApp'tan borcum var DE'ye gönder. Hepsi bu kadar basit. Daha kolaya imkansız.
2: Bir WhatsApp mesajıyla oturduğunuz yerden huzura kavuşun. Borcum var DE. Borcunuzdan kurtulun, nefes alın.
3: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen.

0: elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee elegans. Bahçestraße 19 Wedding.
1: Çakın çakın gelin. İster Neukölln'e, ister Spandau'a. Ersin Möbel artık iki yerde. Ersin Möbel, Grenz Ali 22 Neukölln ve Nonnendamm Ali 96 Spandau.
2: Einbürgerungstest için hazır mısın? Leben in Deutschland sınavını mı yapmak istiyorsun? Bize pazartesiden cumaya kadar randevusuz gelip kaydını yaptırabilirsin. Ayrıca B1 sınavına girip sertifikanı alabilirsin. Kottbusser Straße 3, telefon 6107 4044.
3: Kahvaltı hazır mı?
4: O ne ki?
5: Meray, çay yapmış. Paketi çok güzel değil mi?
3: Eminim çayı da çok güzeldir.
5: Nasıl?
3: Şahane.
6: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
7: İsmail. İmplant yaptıracağım ama kime?
8: İsmail.
7: İmplant için en doğru seçim.
9: İsmail kim kız?
7: 27 yıllık diş doktoru.
9: Ya implant?
8: İsmail.
7: 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
10: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı...

8'e 10'da sizinle wieder. Rengarenk programı tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Ve konumuz Japonya'da yapılan bir araştırmaya göre erkeklerin birçoğu maaşlarını, her ay almış oldukları maaşları eşlerine veriyorlar. Al hanımcağızım diyorlar. Sen bana harçlık ver yeter diyorlar. Sizde peki durum nasıl arkadaşlar? Böyle bir şey söz konusu mu? Bir dinleyicim, benden Ahmet demiş ki Hakan bende kart bile yok diyor. Ama yani soru kartınız var mı yok mu değil. Maaşınızı eşinize veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Yani para onda mı değil mi? Evet, bir dakika bakayım başka bir diğer dinleyicimize. Selam Hakan, bizim Türk-Japon erkekleri eşleri onlara para vermeyince gurur meselesi öne sürerek harakiri yapıyor mu diyor. Stuttgart'tan sevgiler Cemil Üstün. Günaydın Hakan. Bu gönderdiğimi radyoda okumayacağına eminim. Seni kırmamak için... Aa, bu çok ayıp, bunu okuyamıyorum. Hakan abi, bizde de aynı para olayı, Allah'a şükür yokluğunu göstermesin. Yuvayı dişi kuş yaptığı için biriktirmeyi de o çok iyi yapar. Ben çok savurganım. 100 euro ver, o gün biter diyor. Bir başka dinleyicimiz ise, bizde de kasa annem de tuhaf geliyordu bana, lakin doğru olan imiş, test edildi ve onaylandı. Japon olmak gerekiyormuş diyor kendisi. Kolay gelsin, rengarenk yayınlar olsun diyor. Bizce çok teşekkür ediyoruz ve madem rengarenk bir yayın olsun istiyorsun, alın size.

Çok güzel parçaydı değil mi? Şöyle bir silkindik. Arkadaşlar oh kendimize geldik. Hoppa dedik. Evet devam ediyoruz. Kolay gelsin Hakan. Valla haber yalan olabilir. Gidersen göreceksin Japonya veya Güney Kore'de erkekler çok içiyorlar. Ceplerindeki para bitene kadar eşleri her gün para vermez diyor. Daha geçen hafta geldik biliyorsun Güney Kore'den. Bizim hesap ortak ben Arda diyor. Evet. Ceplerindeki para bitene kadar. İşte onun için eşleri de 5 euro veriyor. İşte oranın para birimi neyse artık onu veriyor. Onu da bitirince giriyorlar. Bir diğer dinleyicim. Eşim bana maaşı verse ay ortası ekmeğe dileniriz. Delmenhorst'tan Salim. İkimiz de çalışıyoruz ve ayrıyeten kendi işimiz var. Kendi maaşlarımız kendimize. Yani eşim kendi maaşıyla kirayı alışveriş yapıyor. Ben benim maaşlarımda iste çocuklar. Bu bir tekerleme gibi oldu değil mi? Ya araya bir nokta virgül koysanız. Zo. Bir diğer dinleyicimizse. Selam Hakan, çok Almanca kelime kullanıyorsun. Bu Türk radyosu demiş. Alkışlıyoruz. Arkadaşlar ne geliyorsa okuyorum ben. Ne geliyorsa okuyorum ben. Tamam hiç fark etmiyor. Cemile. Danke für dein Message. So. And ladies and gentlemen. Ha, İngilizce konuşabilir miyim? Arada. Arkadaşlar entegre oluyoruz değil mi? Biraz da entegre yani ne dediğimi mutlaka iyi anlıyorsunuzdur. Bu arada şimdi şu arada teknik bir arızamız var. Yani daha doğrusu göndermiş olduğun sesli mesajları maalesef duyamıyorum. Alamıyorum. Bu bugün giderilecek. Dolayısıyla yarından itibaren sesli mesajlara yer vereceğiz. İsterseniz bana bunu yazılı olarak da gönderebilirsiniz. Zo. Pardon zo da Almancaydı değil mi? Efendime deyim. Bu nasıl oldu Cemile? Ay şarkı bana gelmiş gibi oldu diyor. Bak korkmaya başladım Cemile. Selam Hakan ben Metin Mainz'ın. Maaşımı elime vermiyorlar ki hatuna vererek kartıma yattığı o yüzden veremiyorum zaten içimden gelmiyor vermek. Vallahi ben de bir şey anladıysam Arap olayım diyeceğim ama o da ırkçılık mı oluyor artık bilemeyeceğim. Pardon çok özür dilerim. Çok dikkat etmemiz gerekiyor kurmuş olduğumuz cümleler. Hakan abi hızlı trenler için yüksek basınçlı hortum üretiyoruz. Malzemeler Türkiye'den geliyor. Kalite konuşuyor. Ya Allah'ın sevsen bu ne alaka? Şimdi bir parça çalacağım. Eğlenmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Çarkanımız, megastarımız ne diyor? Gül döktüm yollarına. Haydi bakalım. Hem de Türkçe.

0: Ve Rengarenk'in ikinci saat içerisindeyiz arkadaşlar. Konumuz ise maaşınızı, erkeklere sesleniyorum. Maaşınızı eşlerinize mi veriyorsunuz yoksa sizde mi kalıyor? Yani evde sizin mi yoksa eşinizin borusu ötüyor? Bu çok kaba oldu ya. Ama ne ya? Herkesin anlayacağı dilden konuştum. Çünkü Japonya'da arkadaşlar erkekler, Japon erkekleri genelde maaşlarını eşlerine veriyorlarmış ve muhasebeyi eşleri yapıyormuş. Sizde durum nasıl dedim?
1: Hele öyle bir şey ki Frankfurt'tan güney, 15 yıldır buradayım, kontom bile yok la. 15 yıldır çalışıyorum hep karının hesabına. Allah'ım sen kurtar. Şaka şaka, karımı seviyorum ha. Yanlış anlaşılmasın, buradan vurgulayalım.
0: Vallahi sen oradan vurgulamasaydın sana vurgulayacaklardı gibime geliyor da. Yani o kadar da korkuyorsun eşinden, bir de iyi cesaret ha. Başka bir cesaretli dinleyicim.
2: Selam Hakan, ben Belgin. Ay az önce seni dinledim de ne harçlık alması ya. Ben ex kocamın kredi kartını bile alamıyordum. Adam zıngırt koklatmıyordu. İyi ki kendi ayaklarım üzerine duran çalışan bir kadın olduğum için bütün masraflarımı kendim karşılıyorum. Karşıladım ve halen karşılıyorum. Bir yerde hata yaptım da ama nerede hata yaptım onu bilmiyorum. Vallahi helal olsun o kadınlara ya. Kocalarından harçlık alan, onların kredi kartını çatır çatır kullanan kadınlara buradan benden büyük bir alkış. Şaka bir yana. Kendine iyi bak. İyi yayınlar. Öpüyorum.
0: Yani Belgin, ben sana ne diyeyim? Sen yanlış kocayı mı seçtin? Yoksa koca seni boşayarak doğruyu mu yaptı? Bilemeyeceğim. Evet arkadaşlar, kredi kartını, maaşını Belgin'e vermek isteyen yeni damat adayları. Buradan duyurulur. Belgin'in gönlünü hoş tutmak istiyorsanız yazın bana. 0-30-217-970-71. Valla düğününüzde de parayı ben takacağım sizlere. Başka bir dinleyicim. Selam Hakan, ben Köln'den İhsan Uzun. Sen daha çok fazla... Yo. Arkadaşlar bazı öyle mesajlar yazılsa ki bunu özelde yazışalım da böyle... Şimdi ben bunu okusam bilmiyorum ki. Son okurum, boşver. Şimdi bir diğer dinleyicimize selam Hakan. Kelliye bir ilaç bulundu mu acaba? Sen de gelsin ya, bilincin vardır, bizleri de bilgilendir. Selamlar Volkan. Al sana. Alakası olmayan mesajlardan bir tanesi. Şey gibi oldum. Tante Emma Laden gibi oldum vallahi billahi. Ne ararsan var. Ya aklıma şu geldi, Hakan'a yazayım. Ya konuyu, ya boşver konuyu bulunuyor. Ya Hakan şu var mıydı? Şu var mıydı? Haydi bakalım. Çok güzel bir parça çalıyorum şimdi sizlere. Evet, dinlediğin zaman ilk şarkı duyduğun zaman aa bu muydu diyeceksiniz. Harika bir şarkı. Çok farklı yapmışlar. Farklı.

0: Ay yine Almanca konuştuk değil mi? Ay Cemile. Vallahi travma yaşarım senin yüzünden. Sen arada böyle bir Almanca mı konuşuyorsun? Sözcükler, kelimeler kullanıyorsun. Diyorsun. Bana hesap soruyorsun. Ben de ne diyeceğimi şaşırdım. Ah so bile diyemiyorum. Ya da zo. O da yok. Evet, bu arada Belgin yazdı. Seviyorum seni Hakan, koptum diyor. Hani şu koca meselesi, arayanlar falan dedim ya. Bir de ben seni sevsem herhalde düğünümüz olur diye düşünüyorum ama yok. Ben senin tipin değilim. Sen ise herkesin tipisin valla. Çok güzelsin maşallah. Başka mesajlara yer veriyorum. Bir Burcu, Burcu diyor ki, Burcu Zeren. Ben bizde hesap ikimizde. İkimizin borusu aynı anda ötüyor. İkimizde de kart var, hesap ortak. Para özgürce, ikimizde de açık. Çok güzel. Wunderbar. Bir başka dinleyicimiz ise bakayım. Selam, keşke eşim dinleseydi şu an programı. Kendinin yalnız olmadığını anlayıp mutlu olurdu. Maaşı benden harçlık alır. Ben de benden harçlık alır. Kendisi çok savurgandır. İyi yayınlar Berlin'den Fato. Selam Hakan, kolay gelsin. Ben de Ermin. Her neden? Selam olsun. Kocamın maaşı bendedir. Benim maaşım da bendedir. Eşimin kredi kartı bile bende. Evi ben geçindirdim. Zaten kocamın parayı harcamaya zamanı yok. 7-24 çalışıyor, ediyor diyor. Sen de para saymaktan. Güzelmiş valla. Hakan delirmişsin sen diyor. Ama acaba neden? Bir de sebebini yazsan öyle. Delirmişsin deyip de böyle bombayı ortaya bırakıp da öyle gitmek olmaz ya. Zo. Başka bir dinleyicim ise Gül Hakan Gül diyor. İyi ki varım ya. Allah beni başımdan eksik etmesin demiş onu da. Şimdi kısa bir reklam aramız olacak. Ondan sonra artık sevmeyeceğimin böyle flamenco versiyonlu olan bir parçasını sizlere çalacağım. Çok güzel o da. Sakın radyonuzdan ayrılmayın.
1: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
2: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
3: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
4: Güne güzel bir kahvaltıyla başlayın. Sonra arkadaşlarınızla sohbet edin. Spor yapın, terapilere katılın. Burası Papatyam Gündüz Bakım Evi. Bakıma ihtiyacı olanların ikinci evi. Yeni aileniz size gerçek ailenizi aratmayacak. Papatyam Tagespflege. Telefon 030 417 190 12.
5: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
6: Dr. Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetiks, Ulanstraße 28, Kudamm.
7: Pflegehilfsmittelbox gelmiş.
8: Ailem Pflegemittel, eldiven, dezenfektan, maske hepsi içinde.
9: Pflege gradınız varsa aylık bakım yardımcı ürünleri Ailem Pflegemittel ile evinize kadar geliyor. Üstelik ücretsiz. Ailem Pflegemittel. Bakımda güven, kapınızda çözüm. ailemberlin.de

Artık sevmeyeceğim dedi ama burada farklı bir durum söz konusu. Selam Hakan, ben Wiesbaden'den Semra Kıllı. Şu anda Fethiye'deyim. Ailem bana sürpriz doğum günü yaptı. Şu anda sizlere selam söylüyorum. Çok çok teşekkür ederim güzel aileme. Benim param benim eşimin, parası da benim diyorum. Sağ olsun o da öyle der. Ayrı gayrı yok bizde de diyor. Şimdi ayrı gayrı yok bizde diyor. Eşimin parası da benim diyorsun. Bu nasıl bir çelişki? Ha? Semra. Semra mıydı? Evet Semra. Ne diyor? Rabbim eşimi başımdan eksik etmesin. İnanırım. Amin deriz. Çok seviyorum onu. Şahin Kıllı. Yazdıklarımı okursanız çok sevinirim. Şu anda Fethiye'den yazıyorum diyor. Acaba akıllı mı dedim? Yok, kıllıymış soy ismi. Kalpleri de göndermiş. Her şey gönlünüzce olsun. Sizin teşekkür ediyoruz. Selam Hakan, erkek çalışır bütün evin giderini karşılar. Şu zihniyetten kurtulmak lazım. Senin maaşın benim maaşım. Benim maaşım seni ilgilendirmez falan filan. Fillikte ve beraberlik oluşturmak için birlik hesaptan harcamak ve biriktirmek lazım. Değil mi? Emeğinize, yüreğinize sağlık. Dedikten sonra bu konuyu da birazcık burada noktalayalım. Çok mesajlar geliyor. Fazla uzatmayalım ama. Das war's. Gut. Angene. Aa yine Almanca konuşuyorum. Cemile duyuyor musun Cemile? Radyonun yeni açanlar Hakan Almanca konuşma diyor. Tamam Cemile konuşmuyorum. Bir dubeliz.

Ayşe Melis böyle bir açıklamada bulunmuş. Eşim yok, derdim yok, para da benim, hayat da benim. Dert de senin oluyor ama onu da unutma. Şimdi eşin olsa derdini bölebilirsin yani. Yarısını ona verebilirsin. Zor. Kadınlara sesleniyorum burada. Kadınların depresyon ve stres riskini azaltmak için, şimdi iyi dinleyin, yılda en az 3 veya 4 kez tatile çıkmaları gerekiyormuş. Duydunuz mu? Duydunuz mu erkekler? Hanımlarınızın, kadınlarınızın stresini azaltmak için senede en az 3 veya 4 kez tatile götürmeniz gerekiyormuş. Bir hatta kendilerinin gitmeleri gerekiyor. Bir ahema. O zaman kadınları Antalya'ya taşınmaya davet ediyorum. Direkt orada kalın arkadaşlar. Ne dert kalır, ne tasa kalır, ne keder kalır. Hiçbir şey. Direkt Antalya veyahut da Bodrum'a veyahut da ne var, Çeşme var. Değil mi? Gidin oraya. Derdiniz, tasanız hiçbir şey kalmaz. Aya benzer diyor. Benden bahsediyorlar. Ay. Ece Seçkime, Mustafa Sandal.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Doğu Almanya yıllarca göçmen istemiyoruz dedi. Şimdi ise büyük bir gerçekle karşı karşıya. Çalışacak insan kalmıyor. Kasabalar yaşlanıyor, gençler batıya gidiyor. Bir zamanlar yabancılara mesafeli duran bölgelerde bugün hastaneler hemşire arıyor, restoranlar personel bulamıyor, küçük işletmeler devralacak insan bekliyor. Özellikle Saksonya-Anhalt, Thüringen ve Mecklenburg-Vorpommern gibi eyaletlerde nüfus hızla yaşlanıyor. Birçok köyde ve küçük şehirde dükkanlar kapanıyor, evler boş kalıyor. Uzmanlara göre sorun artık sadece işçi eksikliği değil. Yeni iş kuracak, yatırım yapacak, şirket devralacak genç insanlar da giderek azalıyor. İşin ironik tarafı ise şu. Yıllarca yabancılar gelmesin denilen bölgelerde şimdi ekonomiyi ayakta tutacak insan aranıyor. Bakım sektörü, sağlık hizmetleri, lojistik, gastronomi ve zanaatkarlık alanlarında ciddi personel açığı var. Birçok işletme sahibi emekli oluyor ama yerini devralacak kimse bulamıyor. Ekonomistler ise açık. Göçmenler olmadan bu açığın kapanması zor. Buna rağmen bazı bölgelerde hala göçmen karşıtı söylemler var. Ancak gerçek hayat başka bir şey söylüyor. Çalışan yoksa ekonomi dönmüyor. Leipzig, Dresden ve Berlin çevresi gibi büyük yatırımların olduğu bölgelerde ise farklı bir tablo var. Tesla, TSMC gibi şirketler sayesinde gençler ve uluslararası çalışanlar bu şehirlere geliyor. Fakat kırsal bölgelerde durum giderek ağırlaşıyor. Nüfus yaşlanıyor, iş gücü azalıyor, kasabalar sessizleşiyor. Doğu Almanya bugün çok net bir soruyla karşı karşıya. Göçmensiz bir ekonomi gerçekten ayakta kalabilir mi? Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Evet ve biraz sonra sizlere bilet armağan edeceğim arkadaşlar. Kimin bileti? Bu cumartesi günü Oberhausen'da. Heyecan yapalım biraz. Söylemiyorum. Öncesinde Burcu Güneş'in Aşkın Beni Baştan Yazar adlı bu duygusal şarkıya yer verelim. Ondan sonra yavaş yavaş hazırlanalım, ısınalım ve kimin biletlerini biraz sonra öğreneceksiniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Ve Dünya Futbol Şampiyonası'na kaç gün kaldı? 2 hafta kaldı. 2 haftadan
2: çok az bir zaman kaldı.
1: Heyecanlı maçlar bizleri bekliyor. Aynen. Çok güzel maçlar bizleri
2: bekliyor. Ve çok ilginçtir ki Bielefeld Üniversitesi Dünya Kupası heyecanını bir nevi ölçecekmiş.
1: Nasıl?
2: 48 ülkeden 48 ayrı katılımcı bekliyorlar. Ve onların kollarına birer saat takacaklar. Hı. Ve maç esnasında o ülkelerin heyecanını, kalp atışlarını ve buna benzer bütün şeyleri ölçeceklermiş. Sadece bununla kalmayıp maçtan sonra ertesi günü o anki ruh hali falan aklına ne geliyorsa hepsini ölçeceklermiş.
1: Maçı kaybedince televizyonu kıran bizim taraftarlar var ya. Televizyona kurşun sıkanlar falan. ertesi gün Türk taraftarına soruyorlarmış. Hani saat nerede? Sinirden yedim.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
2: Evet ve bu cumartesi günü arkadaşlar Oberhausen İbadbad'da nostaljik ve canlı bir musical zaman yolculuğuna sizleri davet edeceğim. Kim çıkıyor? Orkestrası ile birlikte, muhabbet sizlerle birlikte olacak. Ben bu muhabbetin bu hem show hem komedi olacak, hem şarkı olacak, hem söyleyecek, hem söylettirecek. Aynı zamanda sevenleriyle buluşacak muhabbetin. Cumartesi günü dediğim gibi Ebert Bart'ta konserine bilet istiyorsanız beni şimdi arıyorsunuz 0-32-17-970-71 0-32-17-970-71 ve muhabbet denilince akla gelen İlk şarkılardan bir tanesi, muhabbeti muhabbet yapan şarkılardan bir tanesini şimdi çalacağım dedim ama telefonlar kilitlini verdi. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
3: Merhaba, ben Ayhan.
2: Ayhan, nereden arıyorsun bizi?
3: Ben Dorsten'den arıyorum.
2: Dorsten.
3: Dorsten.
2: Ha, yakın mı oraya?
3: 15 dakika.
2: Oo, tamam. Yakınmış, benim iş yerinden yakın yani, benim evde iş yerim. Peki sen şimdi bu biletleri almak için bize ne feda edeceksin?
3: Vallahi Hakan, ne istersin? Birçok şey var burada.
2: Ne istersin? Ben neler istemiştim şimdiye kadar?
3: Canım sağ olsun.
2: Bir dinleyicimden arabanın içerisinde üstünü çırılçıplak soyun demişti. Fotoğrafını gönder. Evet. Ve yaptı. Ve yaptı. Evet. Senden onu istemeyeceğim.
3: Tamam.
2: Güldür için bilet hediye etmiştim. 2 tane istedi ama bu cesaretinden dolayı 4 tane bilet vermiştik kendisine. Evet. Fotoğrafını da acaba yayınlayabilir mi? Ya o kadar da olmasın abi be. Peki sen ne yapmak istersin? Söyle bakayım.
3: Sen paşa gönlü ne isterse söyle, ben onu yapayım Hakan.
2: Yalnız mısın şu anda?
3: Yalnızım.
2: Kimse yok yanında?
3: Yok, bu kimse yok. Evet.
2: Eyvah. Evli misin?
3: Evliyim.
2: Tamam, evliysen, eşin yanındaysa eşinin yanına bir öpücük kondur diyecektim ama.
3: Maalesef yanımda değil. O da
2: arabanın içinde misin?
3: Yok, dükkandayım.
2: Dükkanda herhangi bir yerde bir cam var mı?
3: Var.
2: Cama yaklaşır mısın?
3: Yaklaşırım tabii.
2: İyice yaklaş, iyice.
3: Uhu.
2: Tamam, şimdi cama böyle kocaman bir öpücük koyar mısın? Yani eşini öpüyor musun gibi olsun.
3: Tamam, yok ama erkek o, bir tane manken var da erkek o.
2: Aa, o da olur yani, anlarını öpebilirsin, hiç sorun değil. Ya biz sonuçta öpmüyoruz. Hadi ama bir de fotoğraf, selfie yapabilir misin?
3: Selfie yapayım artık.
2: Tamam, onu da bana gönder. Burada.
3: Tamam.
2: Radyomuzda da paylaşalım sosyal medyamıza. Bakarsın artist falan olursun.
3: Oo, tabii.
2: Hiç gazoz mazoz içmene de gerek yok.
3: Yani.
2: Çekiyor musun?
3: Çekeyim Hakan'cığım. Şimdi istiyorsun, hemen çekeyim.
2: Hemen çekeceksin tabii. Oo, bir fotoğraf falan gelmedi. Biz de al gülüm ver gülüm.
3: Tamam Hakan'cığım. Dur hemen ayarlayıp çekiyorum.
2: Tamam. Sen ayarlarken. Evet. Evet, hadi bakalım. Öpücüğü duyacağız ama.
3: Anladım, tamam. Ya bir bilet vereceğim.
2: Allah,
3: ya.
2: Bir bilet değil, iki bilet. İki.
3: İkisi olur o zaman.
2: İki bir olur mu canım, olmaz. İki.
3: Şimdi şöyle yapalım. Önceliğim hafiften, evet. Gel bakalım aslında.
2: Konuşuyorsun da yani.
3: Tabii konuşuyorum ama o cevap vermiyor.
2: Ya, fantazi de yapıyorsun yani. Allah Allah.
3: Evet.
2: Yanağına bir öpücük konur. Çabucacık müziğimize de girelim. İşte bu. Vallahi billahi helal olsun sana vallahi. Bu alkışlar yine sana geliyor.
3: Teşekkür ederim.
2: İki tane bilet ve orada konserde ben de olacağım. Orada beni bur, seni de muhabbetle tanıştıracağım, fotoğraf çektireceğim, tamam mı? Ondan sonra tamam, senin için bu adam manken öptü diyeceğim. Aklımıza kalıyorsun, sakın ayrılmıyorsun. Ve arkadaşlar, muhabbet.

0: Dedeciğim merhaba.
1: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
0: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
1: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
0: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
2: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
3: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
4: Oyrogu'da 16. şubesini 4 Haziran Perşembe günü açıyor. Açılışa özel indirimleri kaçırmayın. Oyrogu'da. Mariendorf Adam 169 U-Bahnhof Alt-Mariendorf yakını.
5: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Yıllardır Berlin'de sizlere güvenilir hizmet veriyoruz. Amacımız her zaman size en doğru ve en kolay çözümü sunmak. Bu yüzden sigorta işlemlerinizi ister online olarak hızlıca yapabilirsiniz, ister Berlin'deki 3 DFOK şubemizden birine gelebilirsiniz. Size nasıl uygunsa biz o şekilde sizin yanınızdayız.
6: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fıratakçay.de.
7: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
8: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
7: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlanstraße 29, Türkan.de.
9: Bald 20 Mal in Deutschland.

ben sana bir müjde vereyim. Aziz Yıldırım'ın Arda Güler'i bir yıllığına kiralama şeyi var, durumu var. Fısıltı gazetesinden öğrendim. Arsenal 200 milyon veriyor adama ama Arda Güler kabul ediyor.

0: derse Aziz Yıldırım eğer bunu bitirirse başkan. Benim istediğim başkan zaten Aziz Yıldırım. Sana bu kadar bir sevindirici haber vereyim. Arda Güler geldi mi Fener'e? Aziz Yıldırım başkan.
1: Lazoğlu. Bak şimdi sen herhalde yeni uyandın. Biz bu haberi sabah 5'ten beri Serdar'la yapıyoruz. Biz aslında sana haber verecektik de uykunu bölmek istemedik. Ama böyle yine gizli gizli söyledin ya, biz burada pek gizli olamadık, tamam mı? Birazcık geç kaldım vallahi billahi. Yine de çok teşekkür ediyorum sana. Bizi düşünmüşsün. Gizli gizli bile sessiz sessiz konuşuyor. Muazzamsın Lazoğlu. Neden Lazoğlu? Çünkü Lazoğlu yazıyor burada da, onun için. Yapacak başka bir şey yok. Zo, şimdi bir şarkı çalacağım. Şarkı çalacağım ama en sevdiğim şarkıdan, sen de her şeyi seviyorsun Hakan ya diyeceksiniz. Ama öyle ne yapayım arkadaşlar? Şimdi bir şey söyleyeceğim size. Yani şu şarkı sevilmez mi? Allah'ınızı severseniz. Yani deyin ki Hakan, ya bırak Hakan. Yok öyle bir şey. Muazzam bir şarkı.

Evet, burası rengarenk. Aşk var, tutku var, eğlence. Son ses. En güzel şarkılar, en sıcak anlar ve günümüzün enerjisi şimdi sizinle beraber. Mikrofonun diğer ucunda ben DJ Hakan. Sizlerle aynı ritimdeyim arkadaşlar. Ve kemerlerinizi bağlayın çünkü bugün müzik hiç susmayacak dedikten sonra en güzel şarkılarımızdan bir tanesiyle devam ediyoruz ve maalesef programımızı burada hafiften sonlandırıyoruz. Ağlamaya gerek yok ama. Fuat arkadaşım sizlerle birlikte olacak. Fuat arkadaşım saat 13'den 15'e kadar sizlerle olacak ve birbirinden güzel şarkıların yanı sıra tabii ki Nordrhein-Westfalen'deki arkadaşlardan bahsediyorum. Fuat arkadaşımız sizlerle birlikte olacak. So, 15'ten itibaren de Esra geldi, bizim deli kızımız geldi. Gicilerini giymiş böyle, yanmış gelmiş ya da pislikten mi o? Yıkansaydı da görseydik mi acaba? Pislikten mi yoksa yanmış mı? Esra! Burada şimdi tabii ki enerjisini aldı burada. Bütün gün Allah sizin başınızı ağrıtacak ben şimdiden söyleyeyim ama onun başı ağrıtması çok güzel oluyor. Zo! Program bitirirken de zo dedim yine de. Cemile duyuyor musun? Radyonun yeni açanlar. Hakan hep arada böyle Almanca konuşuyorsun yani bilmiyorum falan dedi de biz de artık... Sonra bir diğer dinleyicim dedi ki sen Almanca arada konuşuyorsun diye Cemile orada serzenişte bulunuyor ama Zilig in meinen Armen diye baştan sona Almanca şarkıyı çaldın Hakan, helal olsun sana diyor. Böyle idare edeceğiz arkadaşlar. Bengü ve Ümit Sayın ya sen gidip de diyor. Metropol FM'desiniz. 24 saat boyunca sizlerle birlikteyiz. Sakın radyonuza ayrılmayın. Yine aynı şey. Mikrofonu ben.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM Arabesk. Yakışır.

0: Neden mi papatyam? Çünkü papatyam sevgi, samimiyet ve huzuru bir araya getiriyor. Gündüz bakım evimiz, yaşam evlerimiz, evde bakım servisimiz ve güven veren sıcacık ekibimizle yanınızdayız. Her anınızı özel kılmak için buradayız. Papatyam Pflegedienst, Kolonistrasse 2 Wedding.
1: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudamm.
2: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de. Sushi
3: Anna. Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe. Sushi.
4: Frege gradınız var mı? O zaman aylık bakım yardımcı ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Eldiven, dezenfektan, maskeler. Hepsi Ailem Frege metille ücretsiz kapınıza kadar geliyor. Başvuru kolay, teslimat hızlı. Ailem Frege metil. Bakım ihtiyaçlarınız için güvenilir adres. ailemberlin.de

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Deutsche werden deutlich häufiger Opfer einer Straftat, die von einem Zuwanderer verübt wurde, als umgekehrt.
2: Mit jeder Gewalttat, für die ein Mensch ohne deutsche Staatsbürgerschaft verantwortlich gemacht wird,
1: bildet Kriminalität im Kontext der Zuwanderung des Bundeskriminalamtes
3: hervor. Man geht schon auf die andere Straßenseite, wenn man irgendwie sieht, da...
4: Also ich glaube, dass es eher, dass mehr darüber geredet wird und deswegen das Gefühl aufkommt, dass es so wäre.
5: Değerli dinleyenler, Almanya'da suç istatistikleri raporu açıklandı ve manşetlerde yabancı suçlular arttı, göçmenler suç istatistiklerinde öne çıkıyor, Almanya'da yabancı suçlular alarm veriyor manşetleri atıldı. Alman medyası detayları, rakamları ve analizleriyle biliniyor. Örneğin bir otomobil testinde lastiğin yol tutuşundan fren mesafesine kadar onlarca sayfa analiz ve inceleme yapabilir. Ancak konu yabancılar, yani göçmenler ve suç olunca nedense birçok medya kuruluşu rakamların arkasındaki nedenleri anlatmaktan çok sansasyonel ve çarpıcı başlıklara yöneliyor. Kriminelle Ausländer başlığı her zaman tık getiriyor, dikkat çekiyor ve maalesef birçok kişinin duymak istediği hikayeyi anlatıyor.
2: Laut Polizei stach ein Täter mit einem Messer offenbar wahllos auf mehrere Menschen ein.
6: Für dringend tatverdächtig wird dieser Mann gehalten, syrischer Staatsbürger.
7: Etwa jeder dritte Tatverdächtige hat nicht die deutsche Staatsangehörigkeit.
5: Oysa istatistiklerin detaylarına bakıldığında tablo o kadar da basit değil. Suç istatistikleri raporunda Almanya'da işlenen suç oranları neredeyse %36'sı yabancılar tarafından işlendiği belirtiliyor. Bu rakamların içinde Almanya'da yaşayan göçmenlerin yanı sıra turistler, iltica başvurusunda bulunanlar, yabancı öğrenciler ve ülkede geçici bulunan kişiler de yer alıyor. Üstelik söz konusu veriler, mahkeme tarafından suçlu bulunmuş kişiler değil, polis tarafından şüpheli olarak kaydedilen kişileri kapsıyor. Fakat bu ayrıntılar çoğu zaman manşetlere taşınmıyor.
8: Durchschnittlich sind es 580 Gewaltdelikte pro Tag, die in Deutschland stattfinden. Wir reden hier von Tötungsdelikten, von Vergewaltigungen, von gefährlichen Körperverletzungen auf sehr hohem Niveau, aber leicht absinkend.
5: Bu ayrıntılar çoğu zaman manşetlere taşınmıyor. Çünkü göçmenler suç işliyor, yabancılar suç işliyor söylemi çok iyi satıyor. Peki neden gençlerin suç istatistiklerinde daha fazla yer aldığı, neden sosyal sorunların, eğitim eksikliğinin veya yoksulluğun suç oranlarını etkilediği aynı heyecanla tartışılmıyor? Çünkü bunlar çok karmaşık konular. Almanya'da yaşayan milyonlarca Türk ve diğer göçmen kökenli insanlar her gün çalışıyor, vergi ödüyor, şirket kuruyor, doktorluk yapıyor, kamu alanında hizmet sunuyor, çocuk yetiştiriyor ve bu ülkenin ekonomisine ciddi ve büyük katkı sağlıyor. Ama ne yazık ki bu gerçek hikayeler manşete taşınmıyor. Çünkü iyi entegre olmuş bir göçmen haberi değer taşımıyor. Ancak bir yabancının işlediği suç günlerce ekranlarda ve gazetelerde yer bulabiliyor. Bu nedenle suçla mücadele kadar rakamların nasıl sunulduğu ve kamuoyunun nasıl yönlendirildiği de aslında sorgulanması gerekiyor. Bunları sormaya ve sorgulamaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
1: Eine Straftat, die von einem Zuwanderer verübt wurde, als umgekehrt.
2: Mit jeder Gewalttat, für die ein Mensch ohne deutsche Staatsbürgerschaft verantwortlich gemacht wird.
4: Ich glaube, dass mehr darüber geredet wird und deswegen das Gefühl aufkommt, dass es so wäre.
3: Man geht schon auf die andere Straßenseite, wenn man irgendwie sieht, da
0: sitzt. Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: İsmail.
1: İmplant için en doğru seçim.
2: İsmail kim kız?
1: 27 yıllık diş doktoru.
2: Ya implant?
0: İsmail.
1: 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
3: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Plus'ta.
0: İsmail.
4: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Arabanızı hemen kullanmak istiyorsanız online Sulasun tam size göre. Belgelerle uğraşmadan, beklemeden tüm başvuruyu online olarak sizin için hallediyoruz. Hızlı, kolay, stressiz.
5: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay DE.
4: Yakında Siemensstadt'ta yeni şubemizi açıyoruz.
6: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
7: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
6: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.

0: Dafür laut einer Auswertung der allgemeinen Ortskrankenkassen nach wie vor meistens berufstätige Frauen zu Hause. Fast 3/4 der Kinderkrankentage im vergangenen Jahr nahmen weibliche Kassenmitglieder. Das ermittelte das Wissenschaftliche Institut der AOK nach eigenen versicherten Daten.
1: Hustensaft, Fieberzäpfchen und ein quengeliger kleiner Patient. In der Regel bleiben immer noch die Mütter daheim. Nur 27% der Kinderkrankentage fielen auf Männer. Besonders wenige Väter meldeten sich fürs Kind in Bayern krank. Die meisten waren es in Sachsen. Die AOK-Experten sehen darin ein Zeichen für die weiterhin ungleiche Verteilung der Care-Arbeit in Familien. Gesetzlich Versicherte können Krankengeld beantragen, wenn ihr Kind unter 12 Jahren krank ist und sie deshalb nicht zur Arbeit gehen. Die Krankenkasse übernimmt dann einen Großteil des Verdienstausfalls. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
0: Zum Sport. Deutschlands Fußballnationalmannschaft hat sich mit einem knappen Sieg von den Fans zur WM verabschiedet. In einem lockeren Trainingskick über 2x25 Minuten setzte sich die DFB-Auswahl gegen Finnland mit 1:0 durch. Ein Eigentor des Finnen, Doni Arifi vom Zweitligisten Spielvereinigung Reuter Fürth, brachte die Entscheidung.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
3: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere şimdi İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmaları, yayınlar.
4: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
3: Güçlü kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Gündeminde ne var?
4: Evet, yaklaşık 2 haftalık bir ara vardı. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan kabinede gündem başlıklarının en başta ekonomi olması bekleniyor. Daha sonrasında da Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'ndaki son durumun ele alınması planlanıyor. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapacak.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel kurultaya ilişkin bir açıklama yaptı. Diğer yandan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan da bir açıklama var. Kısaca CHP cephesinden neler aktaracaksın?
4: Evet, Özgür Özel öncelikle olağanüstü kurultay için imza sürecinin başladığını söyledi. Bu sabah saatlerinde çeşitli imzaların toplandığını ama delegelerden toplamda 550'nin üzerinde imza gerekliliğini ifade etti kurultayı yapabilmek için. Ekrem İmamoğlu'nun bir mesajı vardı. O da dedi ki benim en özgür halimle bulunduğum 4 duvarında, kayyımın sıkışıp kaldığı 4 duvarında bir önemi yoktur. Önemli olan cumhuriyetin, emanetin geleceğidir. Koruyacağız ve kazanacağız mesajını verdi.
3: Ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 9 günlük bayram tatilinin bilançosunu paylaştı. Ne dedi?
4: Evet, aslında önceki yıllara göre bakıldığında çeşitli değerlendirmeler var. Tabii kayıpların sayısına bakılıyor. Bu yıl Kurban Bayramları içerisinde en düşük can kaybının olduğu yıl olarak belirtildi ama bu sene 70 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti.
3: Ekonomiye de bakacak olursak yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda büyüme oranı belli oldu. Nedir?
4: Evet, şimdi yılın ilk çeyreğinde %2,5'luk bir büyüme var. Yani aslında Türkiye ekonomisinin ard arda 23 çeyrektir büyüdüğünü gözlemleyebiliyoruz. Bir yandan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu da geçim hesabını yaptı. 4 kişilik ailenin açlık sınırı 35 bin, yoksulluk sınırının 114 bin lirayı geçtiğini duyurdu.
3: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ediyorum.
4: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

0: Sibel Cleaning. Hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Teklif almak için 0176 240 55 538 veya sibel-cleaning.de adresinden bize ulaşın. Sibel Cleaning.
1: Yuveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay DE.
2: Yine borç mektupları mı?
3: Abi bunu aldım. Yeter artık.
2: Bak koçum, mektubun fotoğrafını çek. WhatsApp'tan borcum var DE'ye gönder. Hepsi bu kadar basit. Daha kolaya imkansız.
4: Bir WhatsApp mesajıyla oturduğunuz yerden huzura kavuşun. Borcum var DE. Borcunuzdan kurtulun, nefes alın.
5: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
6: Divan Bildungs Akademi.
7: Almanca kursları, Betreuung, Security ve çok daha fazla meslek seni bekliyor.
6: Bildungsgutscheinle ücretsiz.
7: Ayrıca Pflege'de ehliyet, Pflege, Buchhaltung veya Büro Management kurslarında tablet bizden hediye.
6: Divan Bildungs Akademi. Ücretsiz telefon 0800 006 0087.
8: Gaz fiyatları size sorun mu yaşatıyor? O zaman gazı yanlış yerden alıyorsunuz. Doğru adres Tegel Gaz. Aracı olmadığı için size en uygun fiyatı sunabiliyoruz. İsterseniz karşılaştırın. Fiyatlarımıza inanamayacaksınız. Yanlış gaza gelmeyin. Tegel Gaz'a güvenin. www.tegel-gaz.de

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da federal hükümet siber saldırılara karşı savunmayı güçlendirmek istiyor. Bakanlar Kurulu bu konuda yeni bir yasa tasarısını kabul etti. Buna göre Federal Bilgi Güvenliği Dairesi, polis ve Federal Kriminal Dairesi daha geniş yetkilere sahip olacak. Amaç dijital saldırıları daha erken fark etmek ve mümkünse başlamadan durdurmak. Federal İçişleri Bakanı Dobrindt'e göre bu adım Almanya'nın güvenlik yapısı için önemli bir dönüm noktası.
2: Deutschland ist weltweit eines der Hauptziele von Cyberangriffen. Wir werden proaktiv dagegen vorgehen, was bedeutet, wir schlagen zurück, wir schalten die Bedrohung aus. Wenn wir angegriffen werden, werden Angreifer stören und deren Infrastruktur zerstören.
1: İçişleri Bakanı Dobrindt'e göre Almanya'nın hedef alınmasının önemli bir nedeni ülkenin güçlü bir ekonomisi olması.
2: Deutschland ist als eine der bedeutendsten Wirtschaftsnationen der Welt. Eines der zentralen Angriffsziele steht im Fokus von Cyberangriffen. Wir stellen fest, dass wir zunehmend professionellen Angriffen ausgesetzt sind, die auch ein wesentlicher Teil der hybriden Bedrohungen darstellen.
1: Saldırıların hedefinde sadece devlet kurumları yok. Ayrıca ekonomi, sanayi, bilim dünyası ve kamu kuruluşları da bu tehditlerden etkileniyor.
2: Im Fokus stehen hier bei diesen Angriffen Wirtschaft, Industrie, Wissenschaft, staatliche Stellen, Behörden. Diese Cyberangriffe werden zu unterschiedlichen Zielen eingesetzt, zur Sabotage, zur Spionage, zur Desinformation, zur Erpressung. Sie dienen aber auch dem Ziel der Destabilisierung unserer Gesellschaft.
1: Bu saldırıların hedefinde ekonomi, sanayi, devlet kurumları ve resmi daireler var. Siber saldırılar farklı amaçlarla kullanılıyor. Sabotaj, casusluk, dezenformasyon ve şantaj bunlardan bazıları. Yeni yasa tasarısıyla Almanya siber saldırılara karşı daha hızlı ve daha güçlü tepki vermek istiyor. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Ve Dünya Futbol Şampiyonası'na kaç gün kaldı? İki hafta kaldı. İki haftada nasıl?
2: Çok az bir zaman kaldı.
1: Heyecanlı maçlar bizleri bekliyor. Aynen. Çok güzel maçlar bizleri bekliyor.
2: Ve çok ilginçtir ki Bielefeld Üniversitesi Dünya Kupası heyecanını bir nevi ölçecekmiş.
1: Nasıl?
2: 48 ülkeden 48 ayrı katılımcı bekliyorlar. Ve onların kollarına birer saat takacaklar. Hı. Ve maç esnasında o ülkelerin heyecanını, kalp atışlarını ve buna benzer bütün şeyleri ölçeceklermiş. Sadece bununla kalmayıp maçtan sonra ertesi günü o anki ruh hali falan aklına ne geliyorsa hepsini ölçeceklermiş.
1: Maçı kaybedince televizyonu kıran bizim taraftarlar var ya. Televizyona kurşun sıkanlar falan. ertesi gün Türk taraftarına soruyorlarmış. Hani saat nerede? Sinirden yedim.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Dedeciğim merhaba.
1: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
0: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
1: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
0: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
2: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
3: Euro Gıda 16. şubesini 4 Haziran Perşembe günü açıyor. Açılışa özel indirimleri kaçırmayın. Euro Gıda. Mariendorf Adam 169 U-Bahnhof Alt Mariendorf yakını.
4: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Juvelier Elegance her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Juvelier Elegance, Bahçestraße 19 Wedding.

0: zweimal in Berlin. Im Großmarkt Beusselstraße und Neukölln Harlemer Straße 43.
1: İsmet'cim kolay gelsin. Dükkanı bitirmişsin. Ne zaman açıyorsun?
2: Aslında hemen açmak istiyorum ama tüp gaz bağlantısını kime yaptıracağımı bilmiyorum.
1: Tüp gaz mı? O zaman hemen Kraft Gaz'ı ara. Ayrıca dağıtım servisleri de var. Hem tüpleri ayağına kadar getiriyorlar.
3: www.kraftgaz.de
4: Kahvaltı hazır mı?
5: O ne ki?
6: Meray, çay yapmış.
7: Paketi çok güzel değil mi?
4: Eminim çayı da çok güzeldir.
7: Nasıl?
4: Şahane.
0: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
8: Sushiana.
9: Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
8: Evet, hem de çok.
9: Wie sind dort die Bowls?
8: Onlar da çok lezzetli.
9: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
8: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
0: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-Jana.de.
7: Şimdi.
0: Gudak'ta Tuncay'ı ara.
7: Ama numarası yok ki.
0: Hemen yaz. 682-77-207.
7: Dur tam yazamadım.
0: 682-77-207.
7: Sonra?
0: Gerisini Tuncay yapar. Doğru değer, hızlı rapor. Kaza anında ilk arayacağınız kişi. Gudak'ta Tuncay varsa sorun yok.
10: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Zonnallee, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorfadam, Altstadtspandau, Karl-Marx-Straße de iki yerde ve Badstraße'de.
0: Gutachter Tuncay, Greinerstraße 3 Mariendorf. Telefon 076 622 955 55.

0: Kalkacağız, kalkacağız.
1: Metropol FM Özel Dosya.
2: Deutsche werden deutlich häufiger Opfer einer Straftat, die von einem Zuwanderer verübt wurde, als umgekehrt.
3: Mit jeder Gewalttat, für die ein Mensch ohne deutsche Staatsbürgerschaft verantwortlich gemacht wird,
2: bildet Kriminalität im Kontext der Zuwanderung des Bundeskriminalamtes
4: hervor.
2: Man
4: geht schon auf die andere Straßenseite, wenn man irgendwie sieht, da...
5: Also ich glaube, dass es eher, dass mehr darüber geredet wird und deswegen das Gefühl aufkommt, dass es so wäre.
6: Değerli dinleyenler, Almanya'da suç istatistikleri raporu açıklandı ve manşetlerde yabancı suçlular arttı, göçmenler suç istatistiklerinde öne çıkıyor, Almanya'da yabancı suçlular alarm veriyor manşetleri atıldı. Alman medyası detayları, rakamları ve analizleriyle biliniyor. Örneğin bir otomobil testinde lastiğin yol tutuşundan fren mesafesine kadar onlarca sayfa analiz ve inceleme yapabilir. Ancak konu yabancılar, yani göçmenler ve suç olunca nedense birçok medya kuruluşu rakamların arkasındaki nedenleri anlatmaktan çok sansasyonel ve çarpıcı başlıklara yöneliyor. Kriminelle Ausländer başlığı her zaman tık getiriyor, dikkat çekiyor ve maalesef birçok kişinin duymak istediği hikayeyi anlatıyor.
3: Laut Polizei stach ein Täter mit einem Messer offenbar wahllos auf mehrere Menschen ein.
7: Für dringend tatverdächtig wird dieser Mann gehalten, syrischer Staatsbürger.
8: Etwa jeder dritte Tatverdächtige hat nicht die deutsche Staatsangehörigkeit.
6: Oysa istatistiklerin detaylarına bakıldığında tablo o kadar da basit değil. Suç istatistikleri raporunda Almanya'da işlenen suç oranlarının neredeyse %36'sı yabancılar tarafından işlendiği belirtiliyor. Bu rakamların içinde Almanya'da yaşayan göçmenlerin yanı sıra turistler, iltica başvurusunda bulunanlar, yabancı öğrenciler ve ülkede geçici bulunan kişiler de yer alıyor. Üstelik söz konusu veriler, mahkeme tarafından suçlu bulunmuş kişiler değil, polis tarafından şüpheli olarak kaydedilen kişileri kapsıyor. Fakat bu ayrıntılar çoğu zaman manşetlere taşınmıyor.
9: Durchschnittlich sind es 580 Gewaltdelikte pro Tag, die in Deutschland stattfinden. Wir reden hier von Tötungsdelikten, von Vergewaltigungen, von gefährlichen Körperverletzungen auf sehr hohem Niveau, aber leicht absinkend.
6: Bu ayrıntılar çoğu zaman manşetlere taşınmıyor. Çünkü göçmenler suç işliyor, yabancılar suç işliyor söylemi çok iyi satıyor. Peki neden gençlerin suç istatistiklerinde daha fazla yer aldığı, neden sosyal sorunların, eğitim eksikliğinin veya yoksulluğun suç oranlarını etkilediği aynı heyecanla tartışılmıyor? Çünkü bunlar çok karmaşık konular. Almanya'da yaşayan milyonlarca Türk ve diğer göçmen kökenli insanlar her gün çalışıyor, vergi ödüyor, şirket kuruyor, doktorluk yapıyor, kamu alanında hizmet sunuyor, çocuk yetiştiriyor ve bu ülkenin ekonomisine ciddi ve büyük katkı sağlıyor. Ama ne yazık ki bu gerçek hikayeler manşete taşınmıyor. Çünkü iyi entegre olmuş bir göçmen haberi değer taşımıyor. Ancak bir yabancının işlediği suç günlerce ekranlarda ve gazetelerde yer bulabiliyor. Bu nedenle suçla mücadele kadar rakamların nasıl sunulduğu ve kamuoyunun nasıl yönlendirildiği de aslında sorgulanması gerekiyor. Bunları sormaya ve sorgulamaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Einer Straftat, die von einem Zuwanderer verübt wurde, als umgekehrt.
3: Mit jeder Gewalttat, für die ein Mensch ohne deutsche Staatsbürgerschaft verantwortlich gemacht wird.
5: Ich glaube, dass mehr darüber geredet wird und deswegen das Gefühl aufkommt, dass es so wäre.
4: Man geht schon auf die andere Straßenseite, wenn man irgendwie sieht, da
1: sitzt. Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Der Tankrabatte und gesunkene Rohölpreise haben die Autofahrer im Mai beim Spritkauf deutlich entlastet. Nach dem teuersten Tankmonat April waren die Kraftstoffe wieder günstiger zu haben. Das zeigt eine Bilanz des Automobilclubs ADAC für den Monat Mai. Berechnungen der Monopolkommission und des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung zeigen zudem, inzwischen wird die Steuersenkung, die 2 Monate lang gilt, zumindest bei den Benzinsorten E5 und E10 vollständig weitergegeben. Für den Terroranschlag auf feiernde Menschen in Bielefeld ist der Attentäter zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Düsseldorfer Oberlandesgericht sprach den 36-jährigen Syrer wegen vierfachen versuchten Mordes schuldig, stellte die besondere Schwere seiner Schuld fest und ordnete Sicherungsverwahrung an.
2: Das Gericht verhängte damit die Höchststrafe und folgte dem Antrag der Bundesanwaltschaft. Die hält den Syrer wegen seiner radikal-islamischen Gesinnung weiter für gefährlich. Er hatte vor gut einem Jahr vor einer Bar in Bielefeld feiernde Menschen mit einem Messer angegriffen. 4 wurden lebensgefährlich verletzt. Der Täter soll bereits in Syrien jahrelang für die Terrormiliz IS tätig gewesen sein. 2023 kam er dann nach Deutschland. Hier sollen sich laut einem Gutachten seine psychischen Probleme noch verstärkt haben. Thomas Brock, Nachrichtenredaktion.
1: Geht es um soziale Leistungen, gibt es häufig Streit über Ansprüche. Und dieser landet immer häufiger vor Gericht. Die Sozialgerichte in Deutschland verzeichneten nach Angaben des Deutschen Richterbundes im vergangenen Jahr mehr als 300.000 neue Fälle.
3: Die meisten neuen Verfahren gab es in NRW, gefolgt von Bayern und Baden-Württemberg. Egal ob Bürgergeld, Arbeitslosengeld, Elterngeld oder Pflegeversicherung. Zwischen Betroffenen und den zuständigen Ämtern gehen die Meinungen über die zustehenden Leistungen mittlerweile häufig auseinander. Das wird wegen des Umstiegs auf die neue Grundsicherung nächsten Monat und all den angekündigten Reformen zum Sozialstaat sicherlich nicht besser, heißt es vom Richterbund. Nötig sei deshalb mehr Personal an den Gerichten. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
1: Zum Sport. Deutschlands Fußballnationalmannschaft hat sich mit einem knappen Sieg von den Fans zur WM verabschiedet. In einem lockeren Trainingskick über 2x25 Minuten setzte sich die DFB-Auswahl gegen Finnland mit 1:0 durch.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere şimdi İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Gündeminde ne var?
5: Evet, yaklaşık 2 haftalık bir ara vardı. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığı toplanacak olan kabinede gündem başlıklarının en başta ekonomi olması bekleniyor. Daha sonrasında da Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'ndaki son durumun ele alınması planlanıyor. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapacak.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel kurultaya ilişkin bir açıklama yaptı. Diğer yandan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan da bir açıklama var. Kısaca CHP cephesinden neler aktaracaksın?
5: Evet, Özgür Özel öncelikle olağanüstü kurultay için imza sürecinin başladığını söyledi. Bu sabah saatlerinde çeşitli imzaların toplandığını ama delegelerden toplamda 550'nin üzerinde imza gerekliliğini ifade etti kurultayı yapabilmek için. Ekrem İmamoğlu'nun bir mesajı vardı. O da dedi ki benim en özgür halimle bulunduğum 4 duvarında, kayyımın sıkışıp kaldığı 4 duvarında bir önemi yoktur. Önemli olan cumhuriyetin, emanetin geleceğidir. Koruyacağız ve kazanacağız mesajını verdi.
4: Ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 9 günlük bayram tatilinin bilançosunu paylaştı. Ne dedi?
5: Evet, aslında önceki yıllara göre bakıldığında çeşitli değerlendirmeler var. Tabii kayıpların sayısına bakılıyor. Bu yıl Kurban Bayramları içerisinde en düşük can kaybının olduğu yıl olarak belirtildi ama bu sene 70 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti.
4: Ekonomiye de bakacak olursak yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda büyüme oranı belli oldu. Nedir?
5: Evet, şimdi yılın ilk çeyreğinde %2,5'luk bir büyüme var. Yani aslında Türkiye ekonomisinin ard arda 23 çeyrektir büyüdüğünü gözlemleyebiliriz.

0: diyoruz. Bir yandan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu da geçim hesabını yaptı. 4 kişilik ailenin açlık sınırı 35 bin, yoksulluk sınırının 114 bin lirayı geçtiğini duyurdu.
1: Paylaştığım bilgiler için teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
2: Metropol FM hava durumu.
3: Berlin'de, başkentte bugün hava 20 derece ve güneşli, bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 13 ile 22 derece arasında değişecek. Hoş ve güneşli bir gün. Hafif bir hırka yanınızda olsun. Güneş gözlüğü de iyi olur. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

Kız keyfimiz başladı. Nasıl heyecanlıyım anlatamam. Öyle bir hafta bir tatil molası verdik. Hemen geldik, enerjimizi tazeledik. Faydos keyfi için yemin ederim parmak uçlarımda zıplıyorum çocuklar gibi. Size anlatacak çok şeyim var. Çok güzel hazırlıklar yaptım sizin için. Evet, çok güzel şarkılar seçtim. Sizlerle bol bol muhabbet edeceğiz bugün. Çok özleştik yahu. Bana tatil iyi gelmiyor mu acaba? Fazla mı özlüyorum acaba? Bu özlemden ne yapacağız? Tatildeyim yemin ederim. Elimde not defterim var. Dinleyicilerime bir şeyler anlatırım diye sürekli not alıp durdum. Çalıştım yani tatilde de. Çok güzel şeyler bizi bekliyor arkadaşlar. Paydos keyfimizle birlikteyiz. Emre Fel radyolarımızda bir güldün diyor.

0: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. Bir haftadır Esra nerdeydin diye soranlar var. Arkadaşlar, nerelere gittiğime inanamazsınız. Çöle gittim. Böyle dedim ki deniz, kum, güneş, tatil yapayım dedim. Bir gittim çöl. Bana söylenmemişti bu. Kanarya Adaları arkadaşlar, ya inanılmaz etkilendim. Gittiğimde hani bu küçükken resim derslerinde çizdirilerdi. Bir ada çiz derdi öğretmenin. Ada çizerdin böyle. Aynısına gittim. Hayatımda, çocukluğumda çizdiğim resimlere gitmiş oldum tatile. Böyle bir şey olabilir mi? Her yer kaktüs dolu, her yer palmiye dolu kum. Sahra Çölü'ne o kadar yakın ki oradaki kumlar geliyormuş mesela oraya. Ben hiç çölde tatil yapacağımı tahmin etmemiştim. Bana bunu kimse söylemedi. Bir de kilometrelerce yürüdüm yani. Bir an dedim aman Allah'ım, bu bir sefillik mi yoksa? Ama yok, sonunda deniz vardı. Bol bol sizleri de düşünerek tatilin tadını çıkardım. Ama çok ilginçti, çöl. Siz hiç hayatınızda çölde tatil yaptınız mı? Ya bir yandan çöl ama bir yandan kocaman da deniz var. Palmiyeler var, kaktüsler var. Hani böyle kaslarını gösteren insan gibi duran kaktüsler var ya. İşte onlardan vardı bol bol. Böyle kollarını açmışlar kaktüs böyle. Boyum kadar. Koşa koşa sarılmak istedim. Kaç kere böyle arkadaşım beni yoldan çevirdi. Dur, batar yoksa. Siz gittiniz mi bu hafta sonu? Uzun bir hafta sonuydu. Değerlendirenler oldu mu? Bana anlatın. Gezip tozup buraya gelin, bana anlatın. Ben de seve seve sizi yayına alayım. Biraz tatil konuşalım yahu.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Temizlik mi? Sibel Cleaning hizmetinizde. Ofis, klinik, yuva, şantiye veya otel. Berlin ve Brandenburg'da köşe bucak temizliğin adresi. Sibel Cleaning. Hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Teklif almak için 0176 240 55 538 veya sibel-cleaning.de adresinden bize ulaşın. Sibel Cleaning.
3: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
4: Altın al evladım.
3: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Punkstraße.
4: Bak beni dinle, altın al.
5: İsmet'cim kolay gelsin. Dükkanı bitirmişsin. Ne zaman açıyorsun?
6: Aslında hemen açmak istiyorum ama tüp gaz bağlantısını kime yaptıracağımı bilmiyorum.
5: Tüp gaz mı? O zaman hemen Kraft Gaz'ı ara. Ayrıca dağıtım servisleri de var. Hem tüpleri ayağına kadar getiriyorlar.
7: www.kraftgaz.de.
8: Yine borç mektupları mı?
9: Abi bunu aldım. Yeter artık.
8: Bak koçum, mektubun fotoğrafını çek. WhatsApp'tan borcum var DE'ye gönder. Hepsi bu kadar basit. Daha kolayı imkansız.
10: Bir WhatsApp mesajıyla oturduğunuz yerden huzura kavuşun. Borcum var DE. Borcunuzdan kurtulun, nefes alın.
11: Çakın çakın gelin. İster Neukölln'e, ister Spandau'a. Ersin Möbel artık iki yerde. Ersin Möbel, Grenzallee 22 Neukölln ve Nonnendamm Allee 96 Spandau.
12: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
13: Ev veya iş bulmakta ya da kağıt kürek işlemlerinde zorlanıyor musunuz? Dil konusunda desteğe mi ihtiyacınız var?
14: Job Center'dan yardım alıyorsanız bu hizmetlerden ücretsiz faydalanabilirsiniz.
13: Divan Coaching Akademi, profesyonel ve güvenilir bir ekiple.
14: Divan Coaching Akademi, ücretsiz telefon 0800-006-0087.
15: Juveliye Hatay, en güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi Juveliye Hatay. Hatay.de.
16: Gastro-Profis aufgepasst. Megamart Abholmarkt ist jetzt für euch da.

0: yangın yeri. Ay Allah, güneş bizi yakıp kavursun istiyoruz. Bize her yer yangın yeri olsun istiyoruz. Tabii tabii. Tatil vakti arkadaşlar. Ben de tatilden döndüm. Çiçeği burnunda tatilden döndüm. Sizlerde durum nasıl diye sormuştum. Şenol bir ses kaydı göndermiş. Diyor ki...
1: Biz tatile gidiyoruz valla. Bayağı bir uzun sürecek bu tatil. İşte 4 ay falan Türkiye'deyiz. Şu anda Sıla
0: 4 ay mı?
1: Belgrad civarlarındayız. Yavaş yavaş gidiyoruz. Daha çok seni dinleyerek gidiyoruz. Dünden beri sadece Metropol dinliyoruz.
0: Oo, yolumuz boyunca da çok güzel.
1: Türkiye'de de dinliyoruz.
0: Her muhteşem. Zaman... Ya ben çok teşekkür ederim. Yolculuğunuzda da biz varız. Siz de bizimlesiniz. Siz de bana yayında eşlik etmiş oluyorsunuz. Ama ben şuna takıldım. 4 ay Türkiye'deyiz dediniz. 4 ay tatil yapmak ne demek? Bu bünyeye mesela zararı var mı bunun? Aşırı doz sayılıyor mu mesela? Arkadaşlar var mı? Aranızda 4 ay tatil yapmayı bilen var mı? Ben bilmiyorum. Nasıl kullanılır mesela 4 ay? Bir yanına mesela kullanım kılavuzu falan veriyorlar mı 4 ay tatilin yanına? O nedir ya? Böyle bir vücut şoklanmasın, bir fazla gelmesin. Ben burada 5 gün gittim tatili, anlatanla da bitiremiyorum. Nasıl geçecek 4 ay, ne yapacaksınız siz? İnanılmaz güzel bir hayat. Nazar boncukları astım ben radyoya. Sizin adınıza. Nazar değmesin size. İyi yolculuklar diliyoruz. Şenol buradan sevgiler, selamlar olsun. Bütün yolculuk yapan herkese. Arka koltukta oturan, yan koltukta oturan herkese. Şoför koltuğunda oturanlara ekstra saygı duyuyorum. Selamlar. Sıla yoluna çıkmış olanlar. Ay harikasınız. Beni heyecanlandırıyorsunuz. Siz Sıla yoluna çıkınca ben tatildeymişim gibi hissediyorum vallahi. Yeter.

Simge ile devam ediyoruz. Paydos keyfimizi öpeceğim diyor. Ben de dedim ya, bir tatile gittim işte Kanarya Adaları'na. Bir kısmı çöldü, böyle full çöl. Hatta böyle Meksika'da falan olur ya, böyle insan boyutunda kaktüsler olur dedim. Böyle kollarını açmış, seni sarılmanı bekliyor gibi. Gidip onlara sarılasım vardı dedim. Bir dinleyicimiz demiş ki, Esra diyor, biz erkekleri kaktüse de benzettin ya, sana helal olsun, çok sağ ol ya demiş. Canım ben benzetmedim, üstünüze alındıysanız artık bilemiyorum.

Ay ne güzel sözler, duydunuz mu neler diyor. Ya bu şarkı neyse hep yaz şarkısı gibi geliyor bana. Arkadaşlar yaz tatiline gittiniz mi, geldiniz mi ya da gidecek misiniz, ne durumdasınız? Tatil konuşuyoruz çünkü tatil sezonumuz bence başladı. Haziran ayına girdiysek, bugün ayın biri ise bence sezonu başlattık diyebiliriz. Şimdi bir olay var, biliyor musunuz? Hayalet tatil köyleri ya da hayalet oteller, hiç duydunuz mu? Hayalindeki otele gidiyorsun ama otel yok. Ortada bir otel yok. Sadece sokak, taş duvar ve bavulunla baş başasın. Son zamanlarda çok böyle vakalar görüyoruz. Bu bir dolandırıcılık çeşidi arkadaşlar. Son zamanlarda 3 genç kadın şimdi internetten otel rezervasyonunu yapıyorlar, tamam mı? Düşün, parasını ödüyorlar, valizlerini hazırlıyorlar bir heyecanla. Tatil moduna giriyorlar. Sonra işte hani diyorsun ya, ay artık çalışmıyorum, ben artık deniz insanıyım diyorsun, öyle bir ruh haline giriyorsun. İşte tam o moddasın. Adrese gidiyorlar, karşılarında otel yerine bomboş bir sokak çıkıyor. İnanılmaz, hiç otel arıyor, masanın altına bakıyor yok, ağacın üstünde mi yok, orada da yok, bulamıyor. Yani navigasyon diyor ki hedefe ulaştınız, adresiniz burası diyor ama hedef ortada yok. Bu yüzden tatil rezervasyonlarınızı yaparken ufacık böyle bir araştırma moduna girmeniz lazım. Dedektiflik şart, yoksa her şey dahil diye yola çıkıyorsunuz, otel hariç diye... Sürprizler sizi bulabiliyor. Bu yüzden çok dikkat edin. Son zamanlarda daha da popüler hale geldi. Ortada bir otel yok ama insanlar sahte puanlama sistemi kurmuşlar. Sahte yorum sistemi kurmuşlar. Puanlar harika, yorumlar muhteşem ama öyle bir otel aslında yok. Çok çok dikkat etmeniz lazım. Özellikle çok ucuza kaçan, indirimler yapan otelleri ekstra araştırın.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Bugün resmi olarak yaz ayının ilk günü. Tatilimiz geldi. Ya da bizim mi ona gitmemiz lazım bilmiyorum, nasıl oluyor. İnsan heyecandan ne yapacağını şaşırıyor vallahi. Nerelere gideceğini şaşırıyor. Tatil konusunda dikkat etmeniz gereken bir konudan bahsetmiştim. Son zamanlarda çok popüler olan bir dolandırıcılık var. Hayalet otel dolandırıcılığı. Oteller işte bakıyoruz, işte telefonumuzdan organize ediyoruz. Rezervasyon yapıyoruz. Sonra gidiyoruz hayaller kurarak, bir bakıyoruz otel yok. Aslında öyle bir otel hiç yokmuş ama sahte yorumlarla, sahte puanlarla insanlar böyle bir dolandırıcılık şekli bulmuşlar. Bir dinleyicimiz diyor ki:
4: vallahi ben de tatili hayal ediyorum ama bedava. Ondan sonra diyorum ki hayal de mi kurmayak?
3: Tatil hayal ederken tatil hayal olmasın diyoruz. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bir dinleyicimiz bakınız ne demiş.
5: Vallahi Esra, geçen sene ben öyle çarpıldım İstanbul'da. Otele gittim, otel yok. Yerinde soruyorum, soruşturuyorum, öyle bir otel yok. Yani tam yerine de indim, ben çarpıldım.
3: Tövbe tövbe. Ay çok üzüldüm sizin adınıza. Ya sadece hani dolandırılmak değil, maddi olarak değil, insan manevi olarak da bir burkuluyor ya. Kalbi kırılıyor insanın yani. O kadar ben bavulumu yapmışım, valizimi gitmişim, dağları aşmışım, gelmişim. Ortada otel yok. Gerçekten şaka değil. Ben dağları, çölleri aştım gittim tatile. Bu Kanarya Adaları, İspanya'daki Kanarya Adaları'nın bazıları Sahra Çölü'ne o kadar yakın ki Sahra Çölü'nün bütün kumları adaya gelmiş. Çölde yürü yürü yürü, deniz göreceğiz inşallah diyoruz ama bakıyoruz işte okyanus var. Sonra da geldim, ayağımı soktum, dedim ki tamam, şimdi otelim olmasa da olur, burada yatarım ben.

0: bari, çok işim var.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

0: gelin. İster Neukölln'e, ister Spandau'a. Ersin Möbel artık iki yerde. Ersin Möbel, Grenz Ali 22 Neukölln ve Nonnendamm Ali 96 Spandau.
1: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Zonnali, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorfer'dan, Altstadt-Spandau, Karl-Marx-Straße'de iki yerde ve Badstraße'de.
2: İş görüşmesinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? İş bulma kurumuna kayıtlı olanlar için Job Coaching hizmetimiz ile sizin için dikkat çeken bir özgeçmiş oluşturuyoruz. Özgüvenli olmanızda yardımcı oluyoruz. Kottbusser Straße 3, telefon 61 07 40 44.
3: Kahvaltı hazır mı? O ne ki?
4: Meray, çay yapmış. Paketi çok güzel değil mi?
3: Eminim çayı da çok güzeldir.
4: Nasıl?
3: Şahane.
5: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
6: Gaz fiyatları size sorun mu yaşatıyor? O zaman gazı yanlış yerden alıyorsunuz. Doğru adres Tegel Gaz. Aracı olmadığı için size en uygun fiyatı sunabiliyoruz. İsterseniz karşılaştırın. Fiyatlarımıza inanamayacaksınız. Yanlış gaza gelmeyin. Tegel Gaz'a güvenin. www.tegel-gaz.de.
7: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
8: Evet, hem de çok.
7: Wie sind dort die Bowls?
8: Onlar da çok lezzetli.
7: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
8: Sushiana da her şey lezzetli ve helal.
9: Sushiana, jetzt bestellen.

0: Temple of Adam 176.
1: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.
2: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

canım. Ne güzel canım diyor Özcan Deniz değil mi? Arkadaşlar hayalet otel dolandırıcılığından bahsetmiştik. Tatil sezonu başladı diyebiliriz. Tatil sezonu başlamışken bunu her dakika hatırlatmakta fayda var. Eskiden dolandırıcılık daha böyle ilkel şeylerle yapılıyordu. Şimdi tak diye dolandırılabiliyoruz yani. WhatsApp'ten bile merhaba anne diye bize ulaşabiliyor dolandırıcılar. Dijital dünyada artık hepimiz çok aktifiz. Anne babalarımız, büyüklerimiz de internet kullanıyor artık. Alışveriş yapılıyor değil mi? Banka işlemleri yapıyoruz. İşte yaşlılar torunlarıyla görüntülü konuşuyor. Çok güzel bir şey bu. Ama işte tehlike de burada başlıyor arkadaşlar. Ve bir araştırma yapılmış Almanya'da, daha tazecik bir araştırma. 65 yaş üstünün büyük bölümünü artık internette aktif olduğunu söylüyor bu araştırma. Ama çoğu dijital konularda çok daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyormuş. Çünkü dolandırıcılar da tabii boş durmuyor. Görüyor bunu aktifliği. Sahte banka mesajı, sahte polis aramaları, çok kazandıran yatırımlar vesaire. Hatta aşk dolandırıcılığı bile var biliyorsunuz. Aşık oldum işte bilmem kaç kilometre yol gittim diyoruz, bir bakıyoruz öyle biri yok ortada yani. Adamlar sadece cüzdanımıza değil güven duygumuza da göz dikmiş durumda diyebiliriz. Şimdi yaşlıları internetten uzak tutalım demeyeceğiz tabii ki de, tam tersi. Yanlarında olarak bak işte anne baba sakın tıklama demek yetmez. Gel beraber bir bakalım işte neler riskli olabilir vesaire diye güzelce anlatmak. O kadar da böyle korkutmamak lazım ya. Benim anneannem o kadar korkmuş ki ben arıyorum açmıyor beni bile. Sen diyor gerçek sen olduğunu anlamam için beni 3 kere aramanı bekliyorum diyor falan yani.

Sefo, yine seni severdim dedi. Sefo geçtiğimiz yıllarda en iyi rapçi ödülünü kazanmıştı. Şimdi bir baktık pop yapıyor Sefo. Yeni rap pop böyle bir şey oldu arkadaşlar. Yine seni severdim dedi, muhteşem bir şarkı söyledi Sefo. Dolandırıcılık konusundan bahsediyorduk. Bazı dinleyicilerimiz de dedi işte ben de dolandırıldım şöyle böyle işte bir tıkla ne kadar kolay dolandırılıyoruz. Diyoruz ya işte yaşlıların yanında duralım, onlara gösterelim teknolojiyi vesaire. Yaşlılara gelene kadar biz bir kendi arkamızı bir toplasak. Bizim için de yani teknolojinin ortasında büyüyen çocuklar, gençler bile dolandırılıyorlar. Neler neler yapıyorlar, korkunç arkadaşlar. Bir dinleyicimiz yazmış, ay içim gitti. Diyor ki ben diyor dolandırıldım. 50 yaşındayım ben diyor. Ben dolandırıldım ve sonra birisi bana dedi ki ya dolandırıldıysan bunun geri dönüşü var dedi. Sana yardım ederim dedi. Çok basit dedi. Şöyle şöyle yapacaksın, böyle böyle yapacaksın dedi. Bana direktif verdi. Ben de onu yaptım. Yine param gitti. İkinci kez dolandırıldım dedi. Ya. Ya niye anlattım bunu? Ben şimdi buna bütün gün üzüleceğim ya.

0: Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
1: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Güçlü kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Gündeminde ne var?
1: Evet, yaklaşık 2 haftalık bir ara vardı. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığı toplanacak olan kabinede gündem başlıklarının en başta ekonomi olması bekleniyor. Daha sonrasında da Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'ndaki son durumun ele alınması planlanıyor. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapacak.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel kurultaya ilişkin bir açıklama yaptı. Diğer yandan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan da bir açıklama var. Kısaca CHP cephesinden neler aktaracaksın?
1: Evet, Özgür Özel öncelikle olağanüstü kurultay için imza sürecinin başladığını söyledi. Bu sabah saatlerinde çeşitli imzaların toplandığını ama delegelerden toplamda 550'nin üzerinde imza gerekliliğini ifade etti kurultayı yapabilmek için. Ekrem İmamoğlu'nun bir mesajı vardı. O da dedi ki benim en özgür halimle bulunduğum 4 duvarında, kayyımın sıkışıp kaldığı 4 duvarında bir önemi yoktur. Önemli olan cumhuriyetin, emanetin geleceğidir. Koruyacağız ve kazanacağız mesajını verdi.
0: Ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 9 günlük bayram tatilinin bilançosunu paylaştı. Ne dedi?
1: Evet, aslında önceki yıllara göre bakıldığında çeşitli değerlendirmeler var. Tabii kayıpların sayısına bakılıyor. Bu yıl Kurban Bayramları içerisinde en düşük can kaybının olduğu yıl olarak belirtildi ama bu sene 70 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti.
0: Ekonomiye de bakacak olursak yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda büyüme oranı belli oldu. Nedir?
1: Evet, şimdi yılın ilk çeyreğinde %2,5'luk bir büyüme var. Yani aslında Türkiye ekonomisinin ard arda 23 çeyrektir büyüdüğünü gözlemleyebiliyoruz. Bir yandan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu da geçim hesabını yaptı. 4 kişilik ailenin açlık sınırı 35 bin, yoksulluk sınırının 114 bin lirayı geçtiğini duyurdu.
0: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Berlin'de, başkentte bugün hava 20 derece ve güneşli, bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 13 ile 22 derece arasında değişecek. Hoş ve güneşli bir gün. Hafif bir hırka yanınızda olsun. Güneş gözlüğü de iyi olur. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Paydos keyfimize devam ediyoruz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla. Yaz gününün, yaz mevsiminin ilk günü. Ay çok heyecanlandım, dur. Heyecandan konuşamadım. Yaz mevsiminin ilk gününde birlikteyiz. İlk Paydos keyfimiz yaz ayımızın. Çok heyecanlıyız, deli gibiyiz. Buray da bu yüzden deli kız şarkısını söylüyor. Enerji getirsin.

0: Douglas.
1: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Haydos keyfimiz devam ediyor. Tatil sezonu, o zaman tatil konuşalım bol bol. Şimdi uyarıları yapmak da benim yükümlülüğümdür. Havalimanlarında valizler tartılıyor ya işte, orada sabrımız da tartılıyor. Sabrımız da gram gram ölçülüyor. Avrupa Birliği'nin yeni dijital sınır sisteminden bahsedeceğim. Yeni bir sistem başladı arkadaşlar. EES sistemi başladı. Ama bazı havalimanlarında işler biraz dijital çağ gibi değil de bekleme çağı gibi. Tabii ki dijitalleşme deyince Avrupa'da bir tökezleme oluyor. Şimdi bu sisteme bir bakalım. Sistem ne diyor? Diyor ki pasaporta damga vurmaya gerek yok. Damgayı boş verin diyor. Biz parmak izi sistemine geçelim. Parmak izi var. Bizde bir de yüz taraması var. Bilgiler dijital kayda geçiyor direkt. Şimdi kağıt kürek işleri falan azalmış oluyor direkt ve güvenlik de artıyor tabii ki. Burası güzel kısmı. Ama yolcular açısından bakınca bazen bazı yolcular isyan ediyor. Ben diyor Avrupa'ya mı gidiyorum yoksa işte telefonuma yeni bir sistem mi kuruyorlar, ne yapıyorlar diye. Bazı kişilere çok şatafatlı ve zor geliyor tabii ki. Şimdi Paris'te, Atina'da, Lizbon'da bayağı kuyruklar uzamış bu yeni sistemle tanışan yerlerde. Bazı yolcular saatlerce sırf bu sistem yüzünden beklemiş. Yetkililer de diyor ki her kuyruk sistem arızasından değil yani. Yolcular da yoğun, ne yapalım, insanlar tatile de gidiyor demiş. Nasıl suçu hemen bize atmışlar. İki günlük tatile gideceğiz ya, göz koydular hemen. İki günlük tatilimiz mi çok geldi yahu? Sistemimizde yolcular yoğun.

0: karşılaşma anı.
1: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Doktor Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin, Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin, şimdi yeni adresinde. Telefon 030 123 573 13.
3: Flughafentransfer in Berlin und Istanbul zum Festpreis von nur 49,90. Einfach online reservieren. drivetoflight.com.
4: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de. Sushi
5: Anna. Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe. Sushi.
6: Euro Gıda 16. şubesini 4 Haziran Perşembe günü açıyor. Açılışa özel indirimleri kaçırmayın. Euro Gıda. Mariendorf Adam 169 U-Bahnhof Alt Mariendorf yakını.
1: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.
2: Hanımlar beyler, merhaba. Ben Esra. Paydosumuz devam ediyor. Çok böyle kendinizi çok borca batmış gibi hissettiğiniz bir an oldu mu? Böyle bütün evreni yakıp kül edesiniz hiç geldi mi? Eğer öyleyse yalnız değilsiniz. Bunu yapan biri daha varmış. Borçtan kurtulmak için arabayı yakan biri. Kulağa çözüm gibi gelmiyor tabii ki, değil mi? Çünkü değil zaten yani. Berlin'de yaşanmış bu olay. Berlin'de bir genç. Kardeşinin leasing borcu ağır geldi diye gitmiş 145 bin euroluk BMW'yi ateşe vermiş ya. Ya niye böyle bir şey yaptın? Bakmış faturaya, ya bunu kim ödeyecek demiş, gitmiş yakmış. Bu arkadaş biraz fazla isyankar davranmış tabii. Ben arabayı ortadan kaldırayım, sorun da kalmasın demiş muhtemelen ama. Ortada külleri kaldıysa o borçta kalmıştır, sen merak etme. İş burada bitmiyor. Patlamadan sonra yakmış ya arabayı şimdi. Patlamadan sonra gitmiş bir de polise ne demiş biliyor musunuz? Maskeli saldırganlar yaptı. Ben hiçbir şey görmedim komiser bey. Bana pusu kurdular demiş. Ya her şey var. Bakın senaryo var, aksiyon var, patlama var. Eksik olan tek bir şey var. Mantık. Bir tane hareketinde doğru olsun be kardeşim. Tabii polis ne demiş? Şey dememiş yani. Maskeli saldırılar da özellikle leasing borcu olan bu BMW'yi seçti. Çok inandırıcı dememiş tabii ki de. Hemen söke söke almışlar borcu, ne diyeyim. İnanılmaz. Evet, buradan ne çıkaracağız? Borç evet zor bir şey. Evet, hayat pahalı. Leasing ayrı bir dert olabiliyor bazen ama çözüm arabayı havaya uçurmak falan değil. Böyle çözümler bulmayın lütfen kendinize. Sonra başkaları da görüyor, onlar da yapıyor. Biz patlayacağız hep birlikte o zaman. Yapmayın öyle şeyler.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Berlin S-Bahn trenlerinde bugünden itibaren ek temizlik ve güvenlik ekipleri görev yapacak. S-Bahn'a göre 2 ila 3 temizlik görevlisinden oluşan ekipler güvenlik personeliyle birlikte çalışacak. Aşırı kirlenen oturma grupları ve vagonlar temizlenecek. Güvenlik görevlileri ayrıca evsizleri veya yolcuları rahatsız eden kişileri trenden çıkarabilecek. Berlin'de A111 otoyolundaki Flughafen tünel bugünden itibaren geceleri trafiğe kapalı olacak. Verkehrsinformation Centrale'ye göre kapatma Festplatz ile Seidelstraße arasında saat 21'den 5'e kadar geçerli olacak. Çalışmaların 2 hafta sürmesi planlanıyor. Berlin'de Tegel cezaevinde eski bir çalışan hakkında yolsuzluk suçlamasıyla dava açıldı. 38 yaşındaki kişinin bir mahkumla işbirliği yaparak cezaevine en az 30 cep telefonu soktuğu iddia ediliyor. Savcılığa göre bu telefonların toplam değeri yaklaşık 5.300 euro. Karşılığında verilen hediye çeklerinin değeri ise 12.400 euro. Değerli dinleyenler, Bielefeld'te eğlenen insanlara yönelik bıçaklı terör saldırısında sanık en ağır cezaya çarptırıldı. Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi 36 yaşındaki Suriyeli sanığı 4 kez cinayete teşebbüs suçundan suçlu buldu ve ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca suçun özel ağırlığını tespit ederek güvenlik amaçlı gözetim kararı da aldı. Almanya'ya net göç edenlerin sayısı geçen yıl belirgin şekilde azaldı. Federal İstatistik Dairesi'ne göre ülkeye gelenlerin sayısı bir önceki yıla kıyasla %13 düştü. Göç ve ülkeden ayrılışlar arasındaki farkı gösteren net göç, yani giden gelen çıktığında 235 bin oldu. Düşüşte Afganistan, Suriye ve Ukrayna'dan daha az kişinin koruma başvurusu yapması etkili oldu. Meteorolojik yaz sakin başlasa da hafta boyunca değişken bir hava bekliyor bizi. Salı günü batı, kuzeybatı, güneybatı ve orta kesimlerde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü yağış görülebilir. Çarşamba batıda hava daha sakinleşirken perşembe günü yeni bir yağış sisteminin gelmesi bekleniyor.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

Barış Manço'muz dönence dedi. Paydos keyfimiz devam ediyor. Yakında taksiye bindiğimizde şoför nereye abla diye sormayacak bize. Araba kendi kendine düşünecek. Bakın düşünmek diyorum. Yapay zekada son nokta diyebiliriz. Şimdi bir şirket bir yapay zeka modelini tanıttı. Daha taptaze yeni. Hedef ne? İnsan gibi algılayan, insan gibi düşünen ve karar veren robot taksiler. Robot taksiler aslında. Yani araba sadece sağa dön, sola dön, işte şeridi takip et diye algılama yapmayacak, anlayacak aynı zamanda. Çevresini anlayacak, planlar yapacak, gerektiğinde yol verecek bakın. Belki sollar da, onu da bilmiyorum tam olarak. Duracak, şerit değiştirecek, böyle şeyler yapabiliyor. Özellikleri bunlar. Kulağa çok havalı geliyor vallahi. Ama insan bir yandan da düşünüyor. Şimdi biz daha bazı sürücülerin sinyal vermesini çözemedik. Veriyor mu vermiyor mu? Verecek mi? Niye vermedin falan diye çözemiyoruz bunu. Şimdi arabayla mı acaba iletişim kurmayı öğreneceğiz en baştan? Tekrar. Sil baştan. Modelin özelliği şimdi insan gibi düşünmesi ya. İnsan gibi düşünen araba deyince insan bir panikliyor yani. Bence. Çünkü insanların nasıl araba kullandığını görüyoruz sonuçta. Acaba hani böyle tedirgin olacak mı insan gibi düşünüyor ya. Kaza anında panik yapacak mı mesela? Elini böyle dışarıdan sarkıtıp geç abi geç abi diyecek mi mesela? Ya da Berlin trafiğinde mesela biri aniden önüne kırınca tamam kardeşim ben küstüm oynamıyorum diyecek mi acaba? Nasıl olacak? Böyle bir durumda siz güvenir miydiniz? Yapay zekalı bir taksiye biner miydiniz? Bunu çok merak ediyorum.

0: anasını sayın seyirciler. Vay.
1: Vay anasını sayın seyirciler. Şimdi yapay zeka taksilerden bahsediyoruz. Yapay zeka taksiler çıkmış. Hatta insan gibi düşüneni çıkarmışlar arkadaşlar. İnsan gibi düşünüyorsa vay halimize. Bir dinleyicimiz demiş ki Mehmet, Kaptan Mehmet demiş ki ben 10 yıl taksicilik yaptım. Bunlar çıldırdı artık, ben binmem diyor. İnsanlığı bitiriyorlar, çılgın bunlar diyor. Ya sizin elinize su döker mi yapay zeka, aşk olsun. Siz taksicilerimiz asla yeriniz doldurulamaz. Bir dinleyicimiz demiş ki turistik gittiğimiz yerlerde taksi konusunda çok ızdırap çekiyoruz, müzdarip oluyoruz. Çünkü hep kazıklamaya çalışıyorlar. Bunlar çıkarsa piyasaya çok iyi olur, kazık yemekten kurtuluruz demiş. Bizim bakış açısına bakar mısınız? Direkt cebi düşünüyoruz biz. Bir dinleyicimiz diyor ki vallahi ben güvenirim. Şimdiki taksiciler diyor o kadar fazla güvenli sürüyorlar ki yavaş gidiyorlar demiş. Umarım bu daha hızlı gider demiş. Hiç öyle bir şey olmaz bence. Vallahi bir saati falan bulur şehri boydan boya gitmem bence. Yapay zekayla tabii yapay zekaya mecburen yapay zekayı kullanıyoruz hayatımızda artık. Teknolojiye ayak uydurmak için. Ama direksiyonu emanet eder miyiz? Bu tartışmalı bir konu. Sizlerden gelen mesajlarla biraz sonra devam edeceğiz. Kısacık bir araya gidiyoruz.
2: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

0: Türk.
1: Eğer ailenizde bakıma ihtiyacı olan biri varsa bilmeniz gereken önemli bir hak var. Devlet, bakım paranızdan bağımsız olarak her ay ek destek sağlıyor. Gelin bu haktan nasıl yararlanacağınızı birlikte planlayalım. Aktiva Dienstleistung, Oya Eren yönetiminde Kreuzberg'te 0176 2209 2902.
2: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. İşten mi çıkarıldınız? Aracınızla kaza mı yaptınız? Job Center gibi bir kurum sizden para mı talep ediyor? Reşit sigortasıyla avukat ve mahkeme masraflarından korkmayın. Geç kalmadan Reşit sigortanızı yaptırın.
3: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay DE.
2: Yakında Siemensstadt'ta yeni şubemizi açıyoruz.
4: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
5: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
6: Hülüşeştirarse 9, Sorsenestirarse köşesi Kreuzberg.
7: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
8: Merhaba, ben avukatınız Yaşa Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
7: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
9: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wiener Würstchen, Rindwürstchen, Französische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
10: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Paydosumuz devam ediyor. Yapay zeka taksileri konuşuluyor şu anda. Çok geliştirilmiş bir versiyonu var. Daha yeni bir model tanıttılar. Hedef şu: insan gibi düşünen, insan gibi algılayan ve karar veren robot taksiler. Yani böyle otomatik arabalar, hani şoförsüz arabalar, bunları görüyoruz. Alıştık artık ama yapay zeka işin içine girince insan gibi düşünen bir taksi biraz enteresan bir fikir gibi duyuluyor. Bunun üstüne bir dinleyicimiz şöyle bir ses kaydı göndermiş.
3: Aho, yapay zeka taksiye ben bineyim, onun aklını karıştırırım. Gideceği yeri de karıştırır. Araba dile gelir, bana sorar. Aycan, nereye gidelim? Nereye gidelim? Ahey!
2: İşte bize böyle kullanıcılar lazım. Muhtemelen bu yapay zeka taksi geliştirenler bu profilleri düşünmemişlerdir. Aycan gibi profilleri düşünmemişlerdir. Asıl profesyonel sürücüleri teste tabi tutmanız gerekiyordu. Bir dinleyicimiz diyor ki, Esra valla taksiyi bilmem de insan gibi düşünüyorsa bizimle oturup dertleşmesini de bilsin o zaman. Ferdi Tayfur, İbrahim Tatlıses, Bergen gibi isimlerin müziklerini çalınca onlar da bizimle gözyaşı döksün demiş. Arabadan bahsediyoruz. Gözyaşı dökmek ne demek onun için? Benzinini falan dökersin maazallah.

0: wegen vierfachen versuchten Mordes schuldig, stellte die besondere Schwere seiner Schuld fest und ordnete Sicherungsverwahrung an. Der Mann sei nach wie vor gefährlich, sagte der vorsitzende Richter.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
2: İyi günler değerli dinleyenler. Gündemde öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Mesut Aztürk. Değerli dinleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay için yeterli imzanın toplandığı bildirildi. Özgür Özel'in sabah saatlerinde delegelere yaptığı çağrının ardından imza süreci başlatılmıştı. Anka'nın aktardığına göre gerekli sayı Türkiye saatiyle 16 itibariyle aşıldı. Özel daha önce yaptığı açıklamada tedbir kararının kurultaya engel olmadığını savunmuştu. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. İki haftalık aranın ardından yapılacak toplantıda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Türkiye'nin barış diplomasisi ele alınacak. Ekonomi programı, piyasalardaki son durum ve terörsüz Türkiye hedefi kapsamındaki çalışmalar da yine gündemde olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında 42. duruşmada tutuklu sanık Vedat Şahin de daha önce verdiği etkin pişmanlık ifadesini geri çekti. Şahin ifadelerini baskı ve yönlendirme altında verdiğini, eşinin tutuklanacağı yönünde tehdit edildiğini öne sürdü. Hakkındaki suçlamaları reddeden Şahin, dosyada somut delil bulunmadığını savunarak tahliye talebinde bulundu. Türk İş'in Mayıs ayı verilerine göre Türkiye'de açlık sınırı 35 bin lirayı aştı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin yalnızca gıda için yapması gereken aylık harcama 35.174 Türk lirasına yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 114.576 lira olarak açıklandı. Değerli futbol severler, A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında bugün Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki Çobani Stadı'nda oynanacak özel maç saat 19.30'da başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak. Türkiye bu maçın ardından ikinci hazırlık karşılaşması için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek.
1: Metropol FM hava durumu.
3: Berlin'de, başkentte bugün hava 20 derece ve güneşli, bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 13 ile 22 derece arasında değişecek. Hoş ve güneşli bir gün. Hafif bir hırka yanınızda olsun. Güneş gözlüğü de iyi olur. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Haydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Berlin'de İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
2: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Doktor Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin. Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin. Şimdi yeni adresinde. Knüphausenweg 2, Buko.
3: Ay ne yapacağım şimdi?
4: Gudak'ta Tuncay'ı ara.
3: Ama numarası yok ki.
4: Hemen yaz. 682-77-207.
3: Dur tam yazamadım.
4: 682-77-207.
3: Sonra?
4: Gerisini Tuncay yapar. Doğru değer, hızlı rapor. Kaza anında ilk arayacağınız kişi. Gudak'ta Tuncay varsa sorun yok.
5: Vatandaşlık başvurusunu yaptınız ve hala haber yok mu? Untätigkeitsklage ile vatandaşlık işlemlerini hızlandırın. Rechtsanwaltskanzlei Scheira. Her şey bekler. Hakkınız asla. Kanzleischeira.de.
6: Metropol FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de. Senin

0: Yazacak olan ona göre konser yazar.
1: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip-hop.
2: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

Ne iyi oldu. Biraz nostalji yaptık. Deli Divane'yi dinledik Ebru Gündeş'ten. Haydos keyfimiz devam ediyor. Şimdi bazılarımız ay sonunda hesabımıza bakıyoruz. Banka hesabımıza bakıyoruz. Elon Musk, mahallemizin yaramaz çocuğu, SpaceX'in sahibi Elon Musk, trilyoner oldum mu olmadım mı diye kontrol edip duruyor. O ay sonu buna bakıyor, biz başka bir şeye bakıyoruz. Şimdi teknoloji ve yapay zeka rüzgarı, tabii ki bundan bahsediyoruz. Milyarderlerin servetine resmen füze takmış, turbo takmış durumda. Dünyanın en zenginleri bir ayda, bakın bir ayda milyarlarca dolar daha kazanmış. Biz markette domatesin kilosuna bakarken onlar servetine 50 milyar dolarcık daha eklenmiş mi diye sürekli yenileme yapıp duruyor. Sayfayı yeniliyorlar sürekli. Şimdi haberlere göre bu Elon Musk, yaramaz çocuğumuz, SpaceX'in büyük halka arzıyla dünyanın ilk trilyoneri olabilirmiş. Konuşamıyorum bakın. Para beni bozuyor dedim, inanmadınız. Düşünsenize trilyoner diyoruz ya. O kadar büyük bir para ki insan telaffuz ederken bile şaşırıyor. Ama mesele sadece Elon Musk değil. Yapay zeka şirketleri büyüyor arkadaşlar. Veri merkezleri kuruluyor. Teknoloji hisseleri uçuyor gidiyor. Yani yeni çağın altını artık madenlerde değil. Bu server RAM'lar var ya, sunucu odaları. İşte onlar çok değerli bir hale geliyor. Yani biz çok anlayamıyoruz ama insanlar şu an ne için yarışıyor, farkında mısınız? Dünyanın ilk trilyoneri kim olacak diye. Hala söyleyemiyorum ya şunu. Trilyoner nasıl söyleniyor? İmdat. Sizce ilk trilyoner kim olacak? Dünyanın ilk trilyoneri. Bildiğimiz isimler olur. Ben olacak halim yok yani.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Berlin S-Bahn trenlerinde bugünden itibaren ek temizlik ve güvenlik ekipleri görev yapacak. S-Bahn'a göre 2 ila 3 temizlik görevlisinden oluşan ekipler güvenlik personeliyle birlikte çalışacak. Aşırı kirlenen oturma grupları ve vagonlar temizlenecek. Güvenlik görevlileri ayrıca evsizleri veya yolcuları rahatsız eden kişileri trenden çıkarabilecek. Berlin'de A111 otoyolundaki Flughafen tünel bugünden itibaren geceleri trafiğe kapalı olacak. Verkehrsinformation Centrale'ye göre kapatma Festplatz ile Seidelstraße arasında saat 21'den 5'e kadar geçerli olacak. Çalışmaların 2 hafta sürmesi planlanıyor. Berlin'de Tegel cezaevinde eski bir çalışan hakkında yolsuzluk suçlamasıyla dava açıldı. 38 yaşındaki kişinin bir mahkumla işbirliği yaparak cezaevine en az 30 cep telefonu soktuğu iddia ediliyor. Savcılığa göre bu telefonların toplam değeri yaklaşık 5.300 euro. Karşılığında verilen hediye çeklerinin değeri ise 12.400 euro. Değerli dinleyenler, Bielefeld'te eğlenen insanlara yönelik bıçaklı terör saldırısında sanık en ağır cezaya çarptırıldı. Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi 36 yaşındaki Suriyeli sanığı 4 kez cinayete teşebbüs suçundan suçlu buldu ve ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca suçun özel ağırlığını tespit ederek güvenlik amaçlı gözetim kararı da aldı. Almanya'ya net göç edenlerin sayısı geçen yıl belirgin şekilde azaldı. Federal İstatistik Dairesi'ne göre ülkeye gelenlerin sayısı bir önceki yıla kıyasla %13 düştü. Göç ve ülkeden ayrılışlar arasındaki farkı gösteren net göç, yani giden gelen çıktığında 235 bin oldu. Düşüşte Afganistan, Suriye ve Ukrayna'dan daha az kişinin koruma başvurusu yapması etkili oldu. Meteorolojik yaz sakin başlasa da hafta boyunca değişken bir hava bekliyor bizi. Salı günü batı, kuzeybatı, güneybatı ve orta kesimlerde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü yağış görülebilir. Çarşamba batıda hava daha sakinleşirken perşembe günü yeni bir yağış sisteminin gelmesi bekleniyor.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Murat Boz, Kalamam Arkadaş diyor.

Ben Esra. Ay, Dünya Kupası yaklaşıyormuş. Hiç söylemiyorsunuz. Biz çok tatile odaklanmıştık. Tatilden farklı ama önemli olan bir konu daha var. Dünya Kupası. Şimdi Dünya Kupası'nda benim ilgimi çeken bir konu var. Bir araştırma yapılmış. Bielefeld Üniversitesi'nde çok ilginç bir araştırma yapılıyor. Dünya Kupası'nda 48 ülkeden taraftarların maç izlerken kalp atışları ölçülecekmiş. Yani bizim o Dünya Kupası'nı izleyenlerin kalp atışını ölçecekler. Yani gol oldu mu? Mesela gol oldu diyeyim. Nabız kaç hemen görünecek. Penaltı mı kaçtı? Kalp hala bizimle mi bakacaklar ona? Hepsini akıllı saatlerle takip edeceklermiş. Ya düşünsenize Türkiye maçında dakika 90. İşte böyle riskli bir pozisyon var. Bilmiyorum şu an terimleri ama. Akıllı saatler muhtemelen çatlar. Otomatik ambulans falan gelir bize, kesin öyle şeyler olur. İyi ki Türkiye'yi destekleyen kişilere takmıyorlar bunu. Araştırmanın amacı ne peki? Neden böyle bir şey yapıyorlar? Gerçekten bazı ülkelerin taraftarları mı daha duygusal? Yoksa bu biraz işte bir futbol efsanesi mi, şov mu yapıyorlar diye buna bakacaklar. Bilim insanları artık Güney Avrupalılar çok coşkulu demek yerine bir bakalım nabız kaçmış diye bilimsel yaklaşacaklar yani. Bu bize yarayacak. Biz de bu istatistikleri buradan paylaşacağız. Yani eğer böyle ülkelere göre ayıracaklarsa bence kazanan kesin belli. Kim daha çok kalp krizi geçiriyor ki, şu an net belli o. Ülke kazandı bile bizim Türkiye'miz.

0: listesine giren yeni şarkı.
1: Bengü ve Ümit Sayın, Ya Sen Gidip De.
2: Ya sen gidip.
1: Sefo ve Mustafa Sandal,

0: güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
1: Bir dinleyicimiz demiş ki Esra, Dünya Kupası'na fena bir hazırlığım var. O Bielefeld Üniversitesi'ndekiler beni bir ziyaret etsinler. Nabzımı şimdiden ölçebilirler demiş.

0: Babacığım merhaba.
1: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
0: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
1: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
0: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
2: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda merkezli

0: göre Türkiye'de açlık sınırı 35 bin lirayı aştı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin yalnızca gıda için yapması gereken aylık harcama 35.174 Türk lirasına yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 114.576 lira olarak açıklandı. Değerli futbol severler, A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında bugün Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki Çobani Stadı'nda oynanacak özel maç saat 19.30'da başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak. Türkiye bu maçın ardından ikinci hazırlık karşılaşması için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek.
1: Metropol FM Hava Durumu.
2: Berlin'de, başkentte bugün hava 20 derece ve güneşli, bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 13 ile 22 derece arasında değişecek. Hoş ve güneşli bir gün. Hafif bir hırka yanınızda olsun. Güneş gözlüğü de iyi olur. Hava Durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM Arabesk. Yakışır.

0: Haydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
2: Yuveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay DE.
3: Sushiana.
4: Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
3: Evet, hem de çok.
4: Wie sind dort die Bowls?
3: Onlar da çok lezzetli.
4: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
3: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
5: Sushiana, jetzt bestellen.

size tavsiye etmek istediğim şeyleri not ettim resmen. Ben yeni bir şey keşfettim arkadaşlar. Ayak hamakları. Komik duyuluyor değil mi? Hep ben mi rahat edeceğim? Biraz ayaklarım etsin diyerek ayağıma hamak aldım. Gerçekten küçük bir hamak düşünün. Uçakta önünüze takıyorsunuz. Böyle bez gibi bir şey takıyorsunuz uçakta önünüze. Ayağınızı üste koyuyorsunuz o ayak hamaklarınızı. O kadar rahat ki dizlerinizdeki o ağrıyı resmen alıyor. Ben bizzat kullandım ve çok memnun kaldım. Tavsiye ederim. Ayak hamağı Google'a yazınca çıkıyor. Şimdi onun dışında kulak basıncı konusunda. Kulak basıncı benim en zorlandığım şeylerden biri. Niyeyse çok zorlanıyorum. Kulağıma bir basınç giriyor, bir çıkamıyor, bir şey oluyor. Şimdi bir de bunun için genelde sakız çiğneyin diyorlar ama o sakızı herkes doğru düzgün çiğneyemiyor arkadaşlar. Kimisi fazla sesli çiğnediği için yanındaki yolculara rahatsızlık verebiliyor o sesli sakız çiğneme. O yüzden bu konuda şiddetle size unutmamanız için uyarıda bulunmak istiyorum. Sakız çiğnemek değil de böyle yutkunmaya devam edin sürekli. Küçük küçük su içebilirsiniz. Esner gibi yapabilirsiniz. Çat diye çıkıyor o bütün kulağınızdaki basınç. Tam inerken bakın uçuştan inerken burnunuzu tutuyorsunuz suya dalar gibi düşünün. Nefes veriyorsunuz kulaklarınızdan pıt diye çıkıyor. O kadar kolaylaştırıyor ki her şeyi.

0: birlikte çalışacak. Aşırı kirlenen oturma grupları ve vagonlar temizlenecek. Güvenlik görevlileri ayrıca evsizleri veya yolcuları rahatsız eden kişileri trenden çıkarabilecek. Berlin'de A111 otoyolundaki Flughafen tünel bugünden itibaren geceleri trafiğe kapalı olacak. Verkehrsinformation Centrale'ye göre kapatma Festplatz ile Seidelstraße arasında saat 21'den 5'e kadar geçerli olacak. Çalışmaların 2 hafta sürmesi planlanıyor. Berlin'de Tegel cezaevinde eski bir çalışan hakkında yolsuzluk suçlamasıyla dava açıldı. 38 yaşındaki kişinin bir mahkumla işbirliği yaparak cezaevine en az 30 cep telefonu soktuğu iddia ediliyor. Savcılığa göre bu telefonların toplam değeri yaklaşık 5.300 euro. Karşılığında verilen hediye çeklerinin değeri ise 12.400 euro. Değerli dinleyenler, Bielefeld'te eğlenen insanlara yönelik bıçaklı terör saldırısında sanık en ağır cezaya çarptırıldı. Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi 36 yaşındaki Suriyeli sanığı 4 kez cinayete teşebbüs suçundan suçlu buldu ve ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca suçun özel ağırlığını tespit ederek güvenlik amaçlı gözetim kararı da aldı. Almanya'ya net göç edenlerin sayısı geçen yıl belirgin şekilde azaldı. Federal İstatistik Dairesi'ne göre ülkeye gelenlerin sayısı bir önceki yıla kıyasla %13 düştü. Göç ve ülkeden ayrılışlar arasındaki farkı gösteren net göç, yani giden gelen çıktığında 235 bin oldu. Düşüşte Afganistan, Suriye ve Ukrayna'dan daha az kişinin koruma başvurusu yapması etkili oldu. Meteorolojik yaz sakin başlasa da hafta boyunca değişken bir hava bekliyor bizi. Salı günü batı, kuzeybatı, güneybatı ve orta kesimlerde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü yağış görülebilir. Çarşamba batıda hava daha sakinleşirken perşembe günü yeni bir yağış sisteminin gelmesi bekleniyor.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Hakan Dener ve Madrigal Ego dediler. Ve paydos keyfimiz devam ediyor. Arkadaşlar tatil sezonu başladı. Bu cümleyi kurmak için aylarca bekledim. Atlayacağım şimdi. Tatil sezonu başladı. Bugün yaz mevsiminin ilk günü. 1 Haziran tarihi. Tatil sezonu başladıysa şimdi uçak yolculukları da başladı. Bazen uçak yolculukları o kadar zor bir hale geliyor ki böyle belin ağrıyor, kolun ağrıyor, kafan ağrıyor, uyuyamıyorsun falan. İnsanların sesinden uyuyamıyorsun. Bazen küçük arkadaşlarımız oluyor, onlar huysuzlanabiliyor. Onlarla yolculuk yapmak da kolay değil. Şimdi nasıl taktikler var? Ben kendim bizzat biliyorsunuz tatilden yeni döndüm.

0: Demet Akalın "Ah ulan sevda" dedi. Arkadaşlar tatil sezonu başladı. Uçaklarda daha rahat, konforlu yolculuklar yapmamız için taktikler veriyorum sizlere. Bu ayak hamaklarından bahsetmiştim. Onu çok soran olmuş. Arkadaşlar ekstra bir şey almanıza bile gerek yok. Bir şal var ya, bir şal düşünün. Şalınızı alın, ön koltuğa bağlayın. Bir hamak yapın oradan. O yaptığınız hamağa ayaklarınızı uzatın, koyun. O kadar rahat ki yani. Ve o kadar zahmetsiz bir şey. Bunu bu kadar geç keşfettiğim için tüh dedim yani, ne uçuşlar kaçırmışız. Onun dışında bir dinleyicimiz bir ses kaydı göndermiş, diyor ki:
1: Esra'cığım, bugün yaz başlangıcı dedin az önce. Sezon başladı dedin. Bir de diziler sezon finali yapıyor ya.
0: Evet.
1: Bu benim o kadar çok zoruma gidiyor ki. Diziler sezon finali yapıyor. Biz sezon finali yapmıyoruz, devam ediyoruz. Ya arkadaş, onlar sezon finali yapıyor, bütün sene çalışıyor, sezon finali yapıyor. Biz ne yapıyoruz? Göbek mi atıyoruz? Biz de çalışıyoruz ama biz sezon finali yapamıyoruz. Lütfen buna bir çare bulsunlar ya. Bir ilgileniver abi ya.
0: Bir ilgilenivereyim hemen. Ben bu işe hemen el atıyorum. Bence de bizim de sezon finaline girmemiz lazım. Çok haklısın. Ben daha haklı bir isyan görmedim hayatımda.
2: Metropol FM Aktüel Berlin. İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Berlin S-Bahn trenlerinde bugünden itibaren ek temizlik ve güvenlik ekipleri görev yapacak. S-Bahn'a göre 2 ila 3 temizlik görevlisinden oluşan ekipler güvenlik personeliyle birlikte

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Tatil sezonu başladı. Herkes tatile nereye gitsek, şuraya mı gitsek diye planlar ya da hayaller yapmaya başladı, hayaller kurmaya başladı. Peki bu tatillere giderken ille de tatil yapacağız diye o kadar bin bir türlü zorluğa katlanmak gerekiyor mu? Bu uçak yolculukları çok konforsuz olmak zorunda mı? Hayır. Kendi kendinize daha konforlu bir hale getirebilirsiniz. Birkaç dinleyicimiz yazmış. O kadar kalabalık olunca o kalabalığın sesinden insan rahat edemiyor ki demiş. Bunun için mesela kulaklıklar var. Gürültü önleyici kulaklıklar inanılmaz. Ve çok ucuzda da var, biliyor musunuz? Böyle kulağınızı tıkıyorsunuz, hiçbir şey duymuyorsunuz. Bu arada basınç dengesini bile yapanlar var. Yani neler neler var. Az önce araştırdım. Bir de mesela çoraplar, kompresyon çorapları var. Onlar da inanılmaz faydalıymış. Henüz denemedim ben onu. Bir de en önemlisi su. Şimdi su ihtiyacımız var. Girerken güvenlikten geçiremiyoruz falan ya. Ya da işte bazı yerlerde kendi şişemize, boş şişemize su dolduracak yeri bulamıyoruz mesela. Boş katlanabilir mataralar gördüm. İnanılmaz mantıklı. Katlıyorsunuz matarayı. İhtiyacınız olduğunda pat açıyorsunuz hemen. İçine su doldurabiliyorsunuz. Çok mantıklı. Bir de tabii ki telefonlarımızın sürekli şarjı bittiği için power bank olmazsa olmazımız. Bir dinleyicimiz şöyle bir ses kaydı göndermiş. Bakın ne diyor, bakın bakın.
3: Merhabalar, iyi yayınlar. Salim ben. Ya aslında bu uçaklarda rahat yolculuk yapmak için onu yap, bunu yap, şunu yap. Vallahi hiç gerek yok. Size en kolayını söyleyeyim mi?
2: Söyle.
3: En kolay nasıl uçarsın?
2: Söyle.
3: Birinci sınıf uçak bileti alıyorsun. Rahat rahat uçuyorsun. Bu kadar basit. Ne uğraşacağım başka şeyle? İyi yayınlar.
2: Salim, bu fikri mucidi gibi konuşmuşsun. Ama bu fikri daha önce daha çok parası olanlar ve para kazanmak isteyenler bulmuşlar, havayolu şirketleri. Birinci sınıf bilet satıyorlar gerçekten. Ben deneyimlemedim çünkü bilmiyorum şimdi. Bilmediğim bir şey hakkında da konuşmak istemem yani. Gerçekten birinci sınıf koltuklar o kadar konforlu mu, çok merak ediyorum. Tecrübe eden varsa bana söylesinler.

Kaptan pilot buldum. Vallahi buldum. Kaptan pilot buldum. Ahmet yazmış Düsseldorf'tan. Diyor ki Lufthansa Hava Yolları'nda kaptan pilotum diyor. Ama konforlu uçmak isteyenlere kötü haber vereyim. Maalesef Almanya'dan giden uçaklarda first class yok demiş. Biz mecbur ayak hamaklarından devam. Ne güzel. Yok mu bir kaptan pilot olarak bize verebileceğiniz, biz ekonomi klaslara verebileceğiniz taktikler yok mu? Mesela üstüne mesela 100 euro daha eklesek ama sizin yanınızda uçsak olur mu? Kaptan pilotun yanında uçsak falan böyle. Söz, hiçbir butona basmayacağım söz. Buna

0: Park.
1: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze, meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Zonnali, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorf Adam, Altstadt Spandau, Karl-Marx-Straße'de iki yerde ve Badstraße'de.

0: Temple of Adam 176.
1: İsmet'cim kolay gelsin. Dükkanı bitirmişsin. Ne zaman açıyorsun?
2: Aslında hemen açmak istiyorum ama tüp gaz bağlantısını kime yaptıracağımı bilmiyorum.
1: Tüp gaz mı? O zaman hemen Kraft Gaz'ı ara. Ayrıca dağıtım servisleri de var. Hem tüpleri ayağına kadar getiriyorlar.
2: www.kraftgaz.de
0: Euro Gıda 16. şubesini 4 Haziran Perşembe günü açıyor. Açılışa özel indirimleri kaçırmayın. Euro Gıda. Mariendorf Adam 169 U-Bahnhof Alt Mariendorf yakını.
3: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Türkiye'mizin en sevilen şeylerinden biri o İstanbul'daki kediler değil mi? Şimdi size öyle bir hikaye anlatacağım ki evlilik yüzüğüne paranız yetmedi diye üzülmeyeceksiniz. Çünkü bunu yaşayan biri evlilik yüzüğüne parası yetmediği için yavru kediyle evlenme teklifi yapmış ya. Ağlayacağım şimdi. İnanılmaz ya, adam resmen kediyi uzatmış, yavru kedi uzatmış sevdiceğine, benimle evlenir misin demiş. O da kabul etmiş. Dünyanın en mutlu insanı, ağlıyorum galiba ben. Çok tatlı geldi bana, o yüzden böyle dedim. Yani bakın, evlilik teklifi o işte aylarınızı, hatta bazen yıllarınızı ayırıp ay ne alsam, şunu mu alsam bunu mu alsam diye düşündüğünüz o pırlantalar, hatta birikim yaptığınız, hatta borçlandığınız o pırlantalardan belki daha mutlu eden bir şey yavru kedi. Yani bu yavru kedi şu an sembolik bir şey. Yani gitsin herkes birbirine yavru kedi alsın demiyorum asla. Ama ona özel bir şey yaptığınızı hissettirmeniz yeterli. Yani her kadın zaten üzerine düşündüğünüz her şeyi beğenir. Kimse sadece pırlanta beklemiyor sizden. Biraz o düşünceliliği de görmek istiyor ya. O yüzden hep evlilik teklifleri sürpriz yapılır ya. Beklenmedik bir anda. Neden? Çünkü onu düşündüğünü hissetmek ister karşıdaki. Ha zaten yıllardır 10 senedir birliktesinizdir. Sonra evlilik teklifi geliyordur. Yine bir şekilde o evlilik teklifinin geleceğini bilir ama sen yine de söyler misin? Bak şimdi 3 saniye sonra evlilik teklif edeceğim tamam mı demezsin. Yine de sürpriz yaparsın bir şekilde. Neden? Onu böyle şaşırtmak istersin. Onu düşündüğünü böyle ansızın söylemek istersin. O yüzden yavru kedi bulmuş. Elinde o var yani. Ne yapsın? O da öyle bir tatlı bir jest yapmak istemiş. Benimle evlenir misin demiş. Sonra biriktirince alır pırlantasını. Ne olacak canım? Aylarım.

sabahtan beri bir dinleyicimle WhatsApp üzerinden şeyi konuşuyoruz. Business class'la first class'ın farkını konuşuyoruz. Bazı uçaklarda işte first class yokmuş ama business class varmış. O uçaklardaki farklar ne? Ya da işte business class'ta ne var da first class'ta yok? Pardon, tam tersiydi değil mi? Belli ki biz daha çok konuşacağız bunu.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Ve Dünya Futbol Şampiyonası'na kaç gün kaldı? İki hafta kaldı. İki haftada nasıl?
2: Çok az bir zaman kaldı.
1: Heyecanlı maçlar bizleri bekliyor. Aynen. Çok güzel maçlar bizleri
2: bekliyor. Ve çok ilginçtir ki Bielefeld Üniversitesi Dünya Kupası heyecanını bir nevi ölçecekmiş.
1: Nasıl?
2: 48 ülkeden 48 ayrı katılımcı bekliyorlar. Ve onların kollarına birer saat takacaklar. Hı. Ve maç esnasında o ülkelerin heyecanını, kalp atışlarını ve buna benzer bütün şeyleri ölçeceklermiş. Sadece bununla kalmayıp maçtan sonra ertesi günü o anki ruh hali falan aklına ne geliyorsa hepsini ölçeceklermiş.
1: Maçı kaybedince televizyonu kıran bizim taraftarlar var ya. Televizyona kurşun sıkanlar falan. ertesi gün Türk taraftarına soruyorlarmış. Hani saat nerede? Sinirden yedim.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkıları

0: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
1: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BEA İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com.
2: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Cottbus Adam 32.
3: Bro, seit wann hast du Führerschein?
4: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
3: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
5: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
6: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Telefon 615 24 85.

0: Kfz-Prüfstelle Kadakaya. Jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Kadakaya.
1: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburger Straße 89 U-Bahnhof Wittenau.
2: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
3: Telefon 030 30 10 14 15.
4: Keine Lust mehr auf U-Bahn. Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com

kaçıncı çalmışı kapımı? Bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken. Şimdi neden bana yaban

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Deutsche werden deutlich häufiger Opfer einer Straftat, die von einem Zuwanderer verübt wurde, als umgekehrt.
2: Mit jeder Gewalttat, für die ein Mensch ohne deutsche Staatsbürgerschaft verantwortlich gemacht wird,
1: bildet Kriminalität im Kontext der Zuwanderung des Bundeskriminalamtes
3: hervor. Man geht schon auf die andere Straßenseite, wenn man irgendwie sieht, da...
4: Also ich glaube, dass es eher, dass mehr darüber geredet wird und deswegen das Gefühl aufkommt, dass es so wäre.
5: Değerli dinleyenler, Almanya'da suç istatistikleri raporu açıklandı ve manşetlerde yabancı suçlular arttı, göçmenler suç istatistiklerinde öne çıkıyor, Almanya'da yabancı suçlular alarm veriyor manşetleri atıldı. Alman medyası detayları, rakamları ve analizleriyle biliniyor. Örneğin bir otomobil testinde lastiğin yol tutuşundan fren mesafesine kadar onlarca sayfa analiz ve inceleme yapabilir. Ancak konu yabancılar, yani göçmenler ve suç olunca nedense birçok medya kuruluşu rakamların arkasındaki nedenleri anlatmaktan çok sansasyonel ve çarpıcı başlıklara yöneliyor. Kriminelle Ausländer başlığı her zaman tık getiriyor, dikkat çekiyor ve maalesef birçok kişinin duymak istediği hikayeyi anlatıyor.
2: Laut Polizei stach ein Täter mit einem Messer offenbar wahllos auf mehrere Menschen ein.
6: Für dringend tatverdächtig wird dieser Mann gehalten, syrischer Staatsbürger.
7: Etwa jeder dritte Tatverdächtige hat nicht die deutsche Staatsangehörigkeit.
5: Oysa istatistiklerin detaylarına bakıldığında tablo o kadar da basit değil. Suç istatistikleri raporunda Almanya'da işlenen suç oranlarının neredeyse %36'sı yabancılar tarafından işlendiği belirtiliyor. Bu rakamların içinde Almanya'da yaşayan göçmenlerin yanı sıra turistler, iltica başvurusunda bulunanlar, yabancı öğrenciler ve ülkede geçici bulunan kişiler de yer alıyor. Üstelik söz konusu veriler, mahkeme tarafından suçlu bulunmuş kişiler değil, polis tarafından şüpheli olarak kaydedilen kişileri kapsıyor. Fakat bu ayrıntılar çoğu zaman manşetlere taşınmıyor.
8: Durchschnittlich sind es 580 Gewaltdelikte pro Tag, die in Deutschland stattfinden. Wir reden hier von Tötungsdelikten, von Vergewaltigungen, von gefährlichen Körperverletzungen auf sehr hohem Niveau, aber leicht absinkend.
5: Bu ayrıntılar çoğu zaman manşetlere taşınmıyor. Çünkü göçmenler suç işliyor, yabancılar suç işliyor söylemi çok iyi satıyor. Peki neden gençlerin suç istatistiklerinde daha fazla yer aldığı, neden sosyal sorunların, eğitim eksikliğinin veya yoksulluğun suç oranlarını etkilediği aynı heyecanla tartışılmıyor? Çünkü bunlar çok karmaşık konular. Almanya'da yaşayan milyonlarca Türk ve diğer göçmen kökenli insanlar her gün çalışıyor, vergi ödüyor, şirket kuruyor, doktorluk yapıyor, kamu alanında hizmet sunuyor, çocuk yetiştiriyor ve bu ülkenin ekonomisine ciddi ve büyük katkı sağlıyor. Ama ne yazık ki bu gerçek hikayeler manşete taşınmıyor. Çünkü iyi entegre olmuş bir göçmen haberi değer taşımıyor. Ancak bir yabancının işlediği suç günlerce ekranlarda ve gazetelerde yer bulabiliyor. Bu nedenle suçla mücadele kadar rakamların nasıl sunulduğu ve kamuoyunun nasıl yönlendirildiği de aslında sorgulanması gerekiyor. Bunları sormaya ve sorgulamaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
1: Eine Straftat, die von einem Zuwanderer verübt wurde, als umgekehrt.
2: Mit jeder Gewalttat, für die ein Mensch ohne deutsche Staatsbürgerschaft verantwortlich gemacht wird.
4: Ich glaube, dass mehr darüber geredet wird und deswegen das Gefühl aufkommt, dass es so wäre.
3: Man geht schon auf die andere Straßenseite, wenn man irgendwie sieht, da
0: sitzt. Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM keyif programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.
2: Kaza mı yaptınız? O zaman bize gelin. Amt nişanerkannte Prüfstelle Karakaya. Professionell Unfallgutachten, hızlı randevu ve güvenilir hizmet. GTÜ Prüfstelle Karakaya. Berlin'de 5 noktada hizmetinizde.
3: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tages Fliege-Elina.de.
4: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburger Straße 89 U-Bahnhof Wittenau.
5: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Uranienstraße 182 Kreuzberg.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

yanacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de

0: Metropol FM keyif programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Foto Selçuk'ta E-Pass Foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182, Kreuzberg.
2: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.
3: Bro, seit wann hast du Führerschein?
4: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
3: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
2: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
5: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.
6: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
7: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BER İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. drivetoflight.com.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: Metropol FM keyif programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
2: Telefon 030 30 10 14 15.
3: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran. Oranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau.
4: Kfz-Prüfstelle Karakaya, jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Karakaya.
5: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: benim şarkılarımsın.
1: Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstrasse 166, Kreuzberg.
1: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tagesfliege-elina.de.
2: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com.
3: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.
4: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? O zaman Prüfstelle Karakaya'ya gelin. Amtrishana Kante Prüfstelle Karakaya. TÜV'de profesyonel hizmet. Randevusuz hizmet avantajıyla GTÜ Prüfstelle Karakaya. Berlin'de 5 noktada hizmetinizde.
5: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.

0: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Uranienstraße 182, Kreuzberg.
1: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
2: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BER İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com.
3: Bro, seit wann hast du Führerschein?
4: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
3: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
5: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Varsam kıyamam, kıyamam ki küçüğüm. Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem. Söylesene diyorsun, söylemek zor küçüğüm. Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem. Deyip de çektin gittin. Aa, deyip de çektin gittin.

yazımsız yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

0: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.
1: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
2: Telefon 030 30 10 1415.
3: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182 Kreuzberg.
4: Kfz-Prüfstelle Karakaya, jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Karakaya.
5: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu restoranda steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da federal hükümet siber saldırılara karşı savunmayı güçlendirmek istiyor. Bakanlar Kurulu bu konuda yeni bir yasa tasarısını kabul etti. Buna göre Federal Bilgi Güvenliği Dairesi, polis ve Federal Kriminal Dairesi daha geniş yetkilere sahip olacak. Amaç dijital saldırıları daha erken fark etmek ve mümkünse başlamadan durdurmak. Federal İçişleri Bakanı Dobrindt'e göre bu adım Almanya'nın güvenlik yapısı için önemli bir dönüm noktası.
2: Deutschland ist weltweit eines der Hauptziele von Cyberangriffen. Wir werden proaktiv dagegen vorgehen, was bedeutet, wir schlagen zurück, wir schalten die Bedrohung aus, wenn wir angegriffen werden, wir werden Angreifer stören und deren Infrastruktur zerstören.
1: İçişleri Bakanı Dobrindt'e göre Almanya'nın hedef alınmasının önemli bir nedeni ülkenin güçlü bir ekonomisi olması.
2: Deutschland ist als eine der bedeutendsten Wirtschaftsnationen der Welt eines der zentralen Angriffsziele steht im Fokus von Cyberangriffen. Wir stellen fest, dass wir zunehmend professionellen Angriffen ausgesetzt sind, die auch ein wesentlicher Teil der hybriden Bedrohungen darstellen.
1: Saldırıların hedefinde sadece devlet kurumları yok. Ayrıca ekonomi, sanayi, bilim dünyası ve kamu kuruluşları da bu tehditlerden etkileniyor.
2: Im Fokus stehen hier bei diesen Angriffen Wirtschaft, Industrie, Wissenschaft, staatliche Stellen, Behörden. Diese Cyberangriffe werden zu unterschiedlichen Zielen eingesetzt, zur Sabotage, zur Spionage, zur Desinformation, zur Erpressung. Sie dienen aber auch dem Ziel der Destabilisierung unserer Gesellschaft.
1: Bu saldırıların hedefinde ekonomi, sanayi, devlet kurumları ve resmi daireler var. Siber saldırılar farklı amaçlarla kullanılıyor. Sabotaj, casusluk, dezenformasyon ve şantaj bunlardan bazıları. Yeni yasa tasarısıyla Almanya siber saldırılara karşı daha hızlı ve daha güçlü tepki vermek istiyor. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.